0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime, "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffar ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: Taylı için sabah ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fajr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebinin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vakti.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olur.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır." cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyordu. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: hakem ya Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El-Mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğiniz

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: والإكرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddis

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir.

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
7: Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küs durması helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak." dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim." dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir." dedi.

Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatmasın.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Gülistan programı ile tekrar yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bizler radyo programcısıyız, hoca değiliz. Bunu birçok programımızda ifade etmeye gayret ediyoruz. Elimizde Ehl-i Sünnet kıymetli sahih eserler var. Bu eserlerden Ehl-i Sünnet alimlerin bu kıymetli eserlerinden alıntılar yapıp, hazırlıklar yapıp sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret ediyoruz. Sizler gibi bizler de bu hususta istifade etmeye gayret ediyoruz. Tamamıyla yaptığımız bu ilimleri sizlere aktarmak, yani radyo programcılığı. Sadece şunu söylemekte fayda var. İnşallah bu fakirin ağzından Ehl-i Sünnet'in dışında bir kelam işitmezsiniz. Bu hususta müsterih olunuz. Bunu da ifade ederek programımıza başlayalım inşallah. Kıymetli dinleyenler, Muzaffer Ozak Hazretleri'nin İrşad isimli eserinden, ikinci cildinden Kevser Suresinin meali, tefsiri, manası ve bu husustaki elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin usulü üzere öncelikle bir dua ile başlayıp sonrasında ayet-i kerime ve bunun açılımını sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki: Ya İlahi, Ya Mevlam, Ya Rabbi, bizleri yoktan var ettin. Aciz bir nutfe iken ana rahminde bizi kana, sonra et parçasına, daha sonra şekli insana koydun. Zelil iken aziz eyledin. Çıplaktık, giydirdin. Açtık, doyurdun. Cahil idik, ilim verdin. Bizleri iman ile süsledin. Defteri İslam'a kayd eyledin. Kendine kul, Resuller Sultanı, dertliler dermanı, acizler amanı, enbiyalar imamı, sevgili Habibine ümmet eyledin. Bizi kulluğundan kovma ya Rabbi. Hüsrana düşenlerden eyleme. Delalet içinde yüzenlerden eyleme. Eğer bizleri kapından, iblis gibi kovduklarından, rahmetinden dun eylediklerinden kılarsan, biz hangi kapıya iltica eder de felah bulur, necata, kurtuluşa ereriz? Ancak senin kapında bizlere izzet verilir. Zira devlet, kudret, heybet ve azamet zat-ı uluhiyetine mahsustur. Sırtımızdan şeriat örtüsünü sıyırıp alırsan, bizleri hayasızlardan, arsız ve yüzsüzlerden kılarsan, bizleri bu azabından kim kurtarabilir? Başımızdan iman tacını alıp alnımıza küfür damgasını, şekavet levhasını temhir eylersen, bizleri hidayet ve saadete kim iletebilir? Sen ulu padişahsın ya Rabbi. Bizler senin yarattığın mahlukuz. İşte bu program vesilesiyle bir araya geldik. Seni tevhid ediyoruz. Senin nebilerini tasdik ediyoruz. Senin sevgilin Muhammed'ine sallallahu teala aleyhi ve sellem gönül verdik. Bizleri kapından kovma. Sırtımızdan libası şeriatı alma. Başımızdan tacı imanı kaldırma. Bizi senden ve senin sevdiklerinden ayırma. Seni sevenler ile haşreyle. Nigah-ı iltifat-ı Muhammedi ile mahzun kalplerimizi dilşad eyle.
alnımızdan eser-i secdeyi silme ya Rabbi. Gönüllerimizi nur-u Kur'an, nur-u tevhid, muhabbeti Muhammedi ile tezyin eyle ya Rabbi. Bizi mahbubundan ayırma. Ruhumuzu ruhu serveri alem ile aşina eyle ya Rabbi. Gözümüzden gaflet perdesini kaldır. Gönlümüzden hubu sivayı ihraç eyle. Bizlere gören göz, sezen öz nasip eyle ya Rabbi. Kulaklarımızdan gaflet pamuğunu çıkar. Hak kelamını bizlere duyur. Daima kalplerimize ilham-ı Rabbaniyeni havale eyle ya Rabbi. Akıl nimetini, tefekkür kabiliyetini ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri tevazu, haya, merhamet, şefkat, mürüvvet sahibi eyle ya Rabbi. Varlıkta ve darlıkta seni zikredenlerden eyle ya Rabbi. Doğruluktan ayırma. Sırat-ı müstakimle sabit kadem eyle ya Rabbi. Sen istediğini hidayete, sevmediklerini delalete iletirsin. Senin dediğin olur. Dilediğin yerini bulur. Bizleri delalette bırakma. Daima rızayı şerifin olan amellerde bizleri hadim eyle. Kusurlarımızı affeyle, kabahatlerimizi setreyle ya Rabbi. Ya Rabbi 104 kitabın hakkı için, Zat-ı İzzet Mab'ın hakkı için, Sidre-i Mualla, Arş, Kürsi, Cennet-i Tuğba hakkı için, Sırr-ı Kur'an, Nur-u Azam, Sure-i İmran için, Hüsnü Veç-i Yusuf-u Kenan için, Gavs-u Geylan, Mezheb-i Numan için, Tabe seher gözlerine uyku girmeyip, senin aşkınla yanan gözleri yaşla dolan, ciğerleri püryan, yolunda kaim kul için, Hazretine varan yol için, Ruh-u Habibi Ekrem için bizleri buradan boş çevirme. Tevfikin ile bizleri buraya cem ettiğin gibi yarın yevmi kıyamette, o dehşetli günde cemi-i enbiya dizleri üstüne çökmüş, bütün gözler korku ile yerinden uğramış, mazlum şadıman zalim tir tir titreyip mazlumun ayağına kapanmış, evlat ana babadan firar ediyor, ana baba evladından kaçıyor, herkes yaptığı suçu yüklenmiş, cehennem bütün gayzı ile kızdırılmış, halkın üzerine hücum etmede. Yalnız arşın gölgesi, livai hamdin sayesi var. Beyinler kafatası içinde pişmekte, kafir hasrette, mümin selamette, günahkarlar nedamette. O iki cihan fahri arşa karşı secde eleyip, ya Rabbi Fatıma'm, Hasan'ım, Hüseyin'im feda olsun. İşte nefsim, ne istersen eyle, ille ümmetim, ille ümmetim deyü münacat eylediğinde, bizleri Habibine bağışlayıp, livail hamd altında lütfunla, rahmetinle cem eyle. Ahiri akıbetimizi hayr eyle. Asi ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Evlatlarımız yoluna can ve mallarını feda eden dedelerimiz hürmetine, dininde daim, yolunda kaim eyle. Gönüllerini İslam ve iman ile şerh eyle. Ya Rab, dualarımızı kabul eyleyip bizleri memnun eyle. Kefensiz yatan şehitler hürmetine, düşman kurşunu kafir silahıyla yaralanmış gaziler şevketine, senin için ve dinin için ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, dini İslam ve mazlum müminler için, semenderler gibi ateşe giren kahraman mücahitler, denizlerde düşmanla çarpışarak boğulup rütbe-i şehadete erenler için, senin yolunda yanarak denizde, havada, karada fedai can edenler için bizi düşmana ezdirme. İffet, namus ve mukaddesatımızı koru ya Rabbi. Vatanımızı alçaklara çiğnetme. Bizleri zelil, hakir eyleme. Namertlere muhtaç eyleme. Evlatlarımız ile terbiye etme. Günahkarız ama seni tevhid ederiz. Günahımızı itiraf ediyoruz. Affına geldik. Ağlıyoruz, rahmetine sığındık. İnliyoruz, ikramını umuyoruz. Sen vaat eyledin. Bana geleni affederim buyurdun. Af olmadan bir yere gitmeyeceğiz. Ya Rab bizleri affeyle.
affını tecelli ettir. Ya Rabbi, ya Kerim, ya Rahim, sen bir kere Allah diyeni affederim buyuruyorsun. Biz seni hiç inkar etmedik. Hep Allah diyoruz. Bizleri affetmez misin? Ben kulumun zannı gibiyim buyuruyorsun. Biz kuluz. Bizden isyan, senden af, mağfiret ata gelir. Bizi dinlediğimiz programlardan, derslerden hissedar eyle. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Kevser suresinin 1, 2 ve 3. ayetleri. Biz azimüşşan sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin Teala'ya namaz kıl, kurban kes. Sana buğz eden, seni inciten ebterdir. Allah Celle Hazretlerinin varlığına, birliğine iman edip ikrar veren müminler, Hakk'a iman ile yüzleri ve kalpleri nurlanan aşık-ı sadıklar. Sure ve ayetlerde sebebi nüzul, hadis-i şeriflerde ise sebebi vürud vardır. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan bu Sure-i Kevser'in sebebi nüzulü şöyle varid olmuştur. As İbni Vail ile Mescid-i Harem'in kapısında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşılaşıp konuşmuşlar. Sonra Efendimiz mescitten dışarıya çıkmış, As İbni Vail mescide dahil olup da orada bulunan müşriklerin Mescid-i Haram'ın kapısında kimin ile konuştuğunu sordukları zaman onun ebter ile konuştum dediğini Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber alınca ziyadesiyle müteessir olmuşlar. Zira Arapların erkek evladı olmayanla veyahut olup da ölenle ebter, yani kökü kurumuş derlerdi. Efendimizin 7 evladı olup bunların 3'ü erkek, 4'ü kız idi. 6 evladı Hazreti Hatice validemizden olup ismi İbrahim olan bir evladı da bu peygamberzade de Mısır kralı Muvakkıs'ın Efendimiz'e hediye ettiği Mariye isimli cariyeden doğmuştu. İşte bütün evladı Nebi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında alemi cemale göç etmişler. Yalnız Fatıma anamız Efendimiz'den 6 ay sonra ahirete, alemi bakiye göç etmişlerdir. Efendimizin oğlu İbrahim de alemi cemale göçtüğünden ve Efendimizin diğer mahdumları olan Kasım ve Tayyip nam evlatları da daha evvel göçtüklerinden Efendimizin erkek evlatları kalmamıştı. Bu sebepten bu kafirler Efendimiz'e ebter, yani kökü kuruyan tabirini kullanmaya başlamışlardı. Haşa! İşte As İbni Vail de Efendimiz'e karşı ebter tabirini kullanmış, Nebi Aleyhisselam da bu incitici kaba sözü işittiğinde kalbi şerifleri mahzun olmuş ve bu üzüntüyle hane-i saadetlerine gelmişlerdi ki o anda bu sure-i mübareke nazil olmuştur. Ey ehli iman! Belki burada yapacağımız tefsir ile bu surenin manasını hakkıyla açıklayamayacağız. Denizlerden bir katre, güneşlerden bir zerre olarak Allah-u Teala'nın bize ihsanı kadar anlatabileceğiz. Zira kelimatullahı denizler mürekkep, ağaçlar kalem, yerler ve gökler kağıt ve defter, insan ve melekler katip olsalar denizler tükenir, kalemler biter, arz ve sema yazıyla dolar, melekler ve insanlar yorulur, tükenir, fakat kelimetullahın manası tükenmez. Bunun için yapacağımız tefsir ile ve yapılan tefsirlerle surelerin en kısası olan bu surenin bu sure için hakkıyla mana verdik zan etmeyelim. Nasıl karnımızın doyması ile dünya nimetleri yiyecekleri tükenmez ise anlaşılan ve yazılan mana ile surenin de tefsiri tükenmez. Allah Celle Celaluhu cümlemize tevfikini nasip eylesin. Enbiya ve Evliyaullah'ın zevkinden bizleri hissedar eylesin. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Biz azimüşşan, yani sizleri bir su parçasından halk eyleyen, dirilten, öldüren, yaşatan, yediren, içiren, gösteren, duyuran, yürüten, yerlerin, göklerin sahibi, maliki, Rabbi olan, istediğini istediğine veren, istediğini istediğinden alan ben Rabbim. Habibim, Resulüm, sana verdim, ihsan ettim.
Neyi? Kevser'i. Yani bütün hayırlı işleri, ümmetin hayırlısını, Kur'an'ı, cenneti, Kevser ırmağını, ilmi, ameli, şerefi sana bahşettim. İsmini yükselttim. Günde 5 vakit ezanda ismim ile ismini zikrettirdim. Kelime-i şehadette, kelime-i tevhidde ismim ile ismini yad ettirdim. Kendi sıfatlarımla seni vasıflandırdım. Tevhid-i efalim ile seni yad ettim. Tevhid-i sıfatım ile seni taltif ettim. Tevhid-i zatım ile seni tesmiye ettim. Makam-ı Mahmud'u sana verdim. Makam-ı şefaati, kübramı sana ihsan ettim. Sevgili seçtim. Sana sevgili kızın Fatıma'yı verdim ki senin zürriyetin Fatıma'dan gelip dünya yüzünde senin zürriyetinden ziyade hiç kimsenin zürriyeti olmayacak. Dünya ve ukbada senin isminden ziyade hiç kimsenin ismi zikredilmeyecek. Bütün alemlere seni rahmet için gönderdim. Rahmet menbaasın. Sen bana gelen yolun kapısını insanlara açan yegane insansın. Sana gelen bana gelir. Senin kapından gelen bana dahil olur. Senden ben bulunurum. Yani seni bulan kimse beni bulmuş demektir. Sana meleklerimle salat ederim. Sana salat edene rahmet ederim. Seni zikredeni ben de zikreder, affu mağfiretime gark ederim. Öyleyse benim sana bunca verdiğim nimetlerime şükür olarak derecatın en alası olan makam-ı abdiyetin ile bana kıyam, kıraat, dua, rükû, tesbih ve secde ile namaz kıl. Ey kullarımdan en ziyade sevdiğim, sana verdiğim nimetlerime karşı edai şükür için kabul ettiğim namaz ile bana salat, et ve kurban kes. Hem mübarek bedenin ile ruhun ve hem de sana verdiğim nimetler ile bana abdiyetini ishar eyleyip bezli mal ve bezli can eyle. Malını ve canını benim yoluma kurban veda eyle. Muhakkak sana ebter diyen ebterdir. Zira seni bu şekilde inciten beni incitmiş olduğundan, senin zürriyetini çoğaltıp sana kökü kurudu diyenin kökünü kurutacağım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ebter odur. Kökü kuruyan odur. Ve öyle de oldu. Efendimiz'e ebter diyenler ebter oldular. Dünya yüzünde her asırda 450 milyon Müslüman mevcut olduğu gibi bunlar arasında seyyidler, şerifler sayılamayacak kadar çoktur. Halbuki As İbni Vail ve ona eş olanlar ebter olup zürriyetleri bu dünyadan silinip gitti. Çünkü rüzgara karşı tükürenin tükürdüğü suratına yapışır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek zürriyeti sevgili kızı Fatıma radıyallahu anhadan devam edip çoğaldı. Efendimiz biricik kızı Cenab-ı Fatıma anamızı çok ama çok severdi. Ümmül Müminin Cenab-ı Ayşe radıyallahu anha anamızın rivayeti ve Buhari Şerif'in beyanına göre Fatıma benim parçamdır buyurdukları rivayet edilmektedir. Cenab-ı Fatıma Efendimiz'e karşı büyük hürmet duyarlar ve onsuz duramazlardı. Cenab-ı Fatıma huzur-u saadete girdiği vakit Efendimiz Hazreti Fatıma'ya karşı ayağa kalkar, onu kapıdan karşılar, avuşuna alır, alnından öper, o da Resulün sallallahu aleyhi ve sellem ellerine sarılır ve doya doya öperdi. Kıymeti dinleyenler, Hazreti Fatıma'dan ve Efendimiz'den söz etmeye devam edeceğiz, gayret edeceğiz inşallah. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımızın ikinci bölümünde sizleri bilgilendirmeye gayret edeceğiz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Günlerden bir gün Cenab-ı Fatıma'nın kulağına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemiş. Hazreti Fatıma ağlamaya başlamış. Sonra tekrar bir şey söyleyip onu mesrur etmiş, sevindirmişti. Bu durumdan Cenab-ı Fatıma'ya sual ettiklerinde şöyle buyurmuştu: "Sevgili babacığım bana yakında ben Rabbime gideceğim," dedi. Bu haber beni çok üzdü, ağladım. Sonra "Ehl-i Beytim'den en evvel sen bana gelirsin," dedi. "Sürurlandım," diye buyurdular. Kıymetli dinleyenler, hakikaten de öyle oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemi cemale gitmesinden 6 ay sonra Cenab-ı Fatıma da ahirete intikal etti. Hazreti Hayrunnisa, Cenab-ı Fatıma radıyallahu anh'ın alemi cemale intikali hususu elimizdeki eserde zikrediliyor. Sizlere aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemi ukbaya teşriflerinden sonra Cenab-ı Fatıma radıyallahu anh'a validemiz yemez içmez olmuş, gülmeyi, ferahı unutmuş, kendisine bir oda inşa ettirip ismini Beytül Hazen, üzüntü evi koymuş. Gece gündüz orada sevgili babası Resul aleyhisselam için gözyaşı ile ciğerini dağlar, ahu enin ile vakit geçirir. Hiçbir şey onun bu mahzuniyetini gideremez olmuştu. Yalnız yuvasının işlerini efendisi Hazreti Ali ve sevgili kuzuları olan Haseneynül Ahseneyne olan vazifesini yapar, sonra yine ağlamaya devam eder. "Ah sevgili babacığım, Fatıma'nı kimlere bıraktın?" diye gözyaşları dökerdi. Böylece 6 ay geçmiş, Cenab-ı Fatıma zayıflemiş, bir deri bir kemik kalmıştı. Bir gece yine ağlar iken dışarıdan "Ey Allah'ın Resulü'nün sevgili kızı, ya binti Resul," diye bir seda, bir ses işitip dışarıya baktığında Efendimizin irtihalinden sonra Medine'den firar eden ve Efendimiz'e ait olan Gadban isimli devenin kendisine seslendiğini anladı. Bu deve Efendimizin irtihaline tahammül edememiş, serkerdan olmuş, dağlara, çöllere firar etmişti. Bazı günler Medine'ye gelir, Mescid-i Nebeviye'nin kapısından içeri Mihrab-ı Resul'e bakar, Efendimiz'i göremeyince yüzünü yerlere sürer, gözlerinden yaşlar dökerek tekrar çöllere firar eder giderdi. İşte şimdi o deve gelmiş, kapıda Hazreti Fatıma'ya fasih bir lisan ile "Ey Allah'ın Resulü'nün kızı, Allah'ın selamı üzerine olsun. Baban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan gideli bana yemek içmek haram oldu. Benim iştiyakım Resul'e ziyadeleşti. Ben yarın Allah Resulü'nün yanına ahirete gitmeye kararlıyım. Bir emrin var mı?" diyordu. Cenab-ı Fatıma radıyallahu anh validemiz ağlaya ağlaya devenin boynuna sarıldı, gözlerinden öptü ve "Ya Gadban, babama selam söyle. Artık gözü nuru Fatıma'sının ayrılığa tahammülü kalmadı. Ona beni yanına almasını söylemeni istiyorum," dediğinde Gadban "Ehlen ve sehlen, başım üzere," deyip Cenab-ı Fatıma'nın ayaklarına yüzünü sürüp oradan ayrılarak Mescid-i Nebeviye'ye geldi. Mihrab-ı Nebi'ye bakıp başını taşlara vura vura öldü. Ertesi gece Cenab-ı Fatıma alemi manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüp "Ey gözümün nuru Fatıma, seni göreceğim geldi. Sana müştakım. Yarın bana geleceksin." tepşiratını alıp sabahleyin gayet sevinçli olarak huzur-u izzete durdu. Namazdan sonra Cenab-ı İmam Hasan ve mazlum İmam Hüseyin'i yıkayıp saçlarını taradı, yeni elbiseler giydirdi, haneyi Ali'l Mürteza'ya tathir etti. İmam Ali radıyallahu anh eve geldiğinde Hazreti Fatıma'sının sürurunu görüp taaccüb eyledi. Ondaki sevincin sebebini sorduğunda Cenab-ı Fatıma bu soruyu cevaplandırmıyordu. Ekmek yaptı, beraber yemek yediler. Cenab-ı Murteza, "Ya Fatıma, Allah aşkına bana söyle,
Resulün irtihalinden beri seni böyle sevinçli görmemiştim. Ne var, ne oluyor dediğinde Cenab-ı Fatıma, ey Saki Kevser ve ey Fatih Hayber, ey benim helalim, buluşmamız mahşere kaldı. Bize sefer göründü. Dün gece sevgili babamı gördüm. Beni yanına çağırdı. Bugün ben sizlere misafirim. Bana hakkını helal et. Hasan'ımı, Hüseyin'imi evvela Allah, sonra sana ısmarladım. Onlara iyi bak, onlara ikram et. Benim yokluğumu onlara bildirme. Ya Ali, anamı kaybettim, öksüz kaldım. Sevgili babamı kaybettim, yetim kaldım. Bu dünyada garipler, öksüzler ve yetimleri görünce beni hatırla. Benim için dua eyle, dedi. İmam Ali Hazreti Betül'den bu sözleri işitince gözyaşlarını tutamadı. Ağlayıp, ey Allah'ın Resulü'nün sevgilisi, kerem et, babana benden şikayet etme. Sana hakkıyla ikram edemedim. Fakirdim, seni mesud edemedim. Sen de bana hakkını helal eyle, deyip Cenab-ı Fatıma'nın şefkat ve hasretle sarılıp ağladı ve ağladılar. Cenab-ı Hasan ve Hüseyin de bu ayrılık feryadına katılmışlardı. Cenab-ı Fatıma öğle namazından sonra rahatsızlandı. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh yanına çağırdı, vasiyet ediyordu. Ya Ali, şu sandığı getir, dedi. Hazreti Ali sandığı getirdi. Hazreti Binti Resul sandığı açıp bir bohça içinden yeşil bir atlas ferman çıkardı. Üzerinde nurdan bir yazı vardı. Ya Ali, bu fermanı kefenimin arasına koy. Bu ferman nedir bilir misin? Beni sana nikah edeceklerinde 400 dirhemlik mihri kabul etmedim. Benim mihrimin yarın kıyamet gününde bu ümmetin asilerine şefaat olmasını dilemiştim. Bunu Allah-u Teala kabul buyurdu. Bu ümmetin asilerine benim tarafımdan şefaat etme hakkını verdiğine bürhan, delil, bu ferman-ı ilahidir. Bunu kefenime koy ki yarın huzur izzette bu fermanı ibraz edeyim, dedi. Vasiyetine devam etti. Beni babamın ravzasına götürür, ya Resulallah, gözün nuru sevgili Fatıma'na getirdik, dersin. Oradan ne cevap gelirse ona göre amel edersin, dedi. Bir müddet sonra Cenab-ı Fatıma irci'i emrine imtisalen ruhu fütuhu alemi iliyine pervaz etmişti. Ehl-i Beyt derdi mihnet deryasına dalmış, ahu figan göklerdeki melekleri ağlatmıştı. Bütün Medine kan ağlıyordu. Şah-ı Rasul'ün parçası da bütün ümmeti öksüz bırakıp alemi fenadan alemi bekaya teşrif ediyordu. Yalnız bu ayrılıktan memnun olan, sevgili babasına kavuşan Cenab-ı Fatıma'ydı. İmam Ali radıyallahu anh bizzat kendisi Cenab-ı Fatıma anamızı yıkadı ve kefenledi. Kefenin arasına o ferman-ı ilahiyeyi koydu. Hazreti Betül'ün vasiyeti üzerine defin merasimi icra edildi. İmam Ali'nin radıyallahu anh ailesini yıkayıp kefenlemesi yalnız İmam Ali'ye mahsustur. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki burada açıklama olarak, bir vaazım esnasında bu kıssayı anlattığımda bazı zevat buna itiraz etmişler. Nasıl olur bir erkek kendi kadınını yıkar, demişler ve inkara yeltenmişlerdi, diyor. Böyle bir fikre sahip olursan yahut itirazla karşılaşırsan, Kur'an'dan sonra en büyük kitabımız olan hadis

kabrine bir şak olup kabirden iki mübarek el çıktı ve oradan şöylece cevap verildi. Getirin, gözümün nuru, göğünüm süruru Fatıma'mı deyip Cenab-ı Fatıma'yı kucaklayıp içeri çekti diye rivayet edilmiştir. Bir müddet sonra yine dışarıya iade edilip Cennetül Baki denilen kabristana defnettiler. Şimdi orada yatmaktadır. Allah-u Teala gidenlere tekrar, gitmeyenlere de helal parayla ziyaretler nasip eylesin. Amin. Sonra Cenab-ı Fatıma'nın gadban deve ile konuşmasına itiraz edenler de çıkabilir buyuruyor Muzaffer Uzak Hazretleri. İnsan hemen inkara gitmemelidir. Mezhebimiz ehli sünnet vel cemaattir. Mezhebimize göre kerameti evliya haktır. Böyle ufak bir kerameti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kerimelerine yani evladına çok görmemelidir. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Sure-i Neml'de Hazreti Süleyman aleyhisselamın kuşlarla ve karıncalar ile konuştuğunu Allah-u Teala rivayet edip Kur'an'da zikretmektedir. Hazreti Süleyman peygamber idi denilecek olursa o yalnız kavmi İsrail ile nebi olarak irsal olunmuştu. Halbuki bütün insanlara ve cinnilere gönderilmiş olan 18 bin aleme rahmet olarak gönderilen bir nebinin o benim parçamdır dediği Cenab-ı Betül Fatıma-tü Zehra validemize böyle ufak bir kerameti Resuller Şahına iman eden kimselerin çok görmeyeceği muhakkak bir hakikattir. Zira sonra gelen veliler de öyle kerametler zuhura gelmiştir ki Beni İsrail nebilerinde bile böyle mucizeye nail olanlar azdır buyuruluyor. Onlardaki zuhur eden mucizeler Sultan-ı Enbiya'nın velilerinin kerametleri yanında hiç mesabesindedir. Zira evliyanın kerameti tabi olduğu nebisinin şerefidir. Hele Abdülkadir Geylani Hazretleri, Beyazıt Bistami Hazretleri, Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri, Ahmet Rufai Hazretleri, Ahmedül Bedevi Hazretleri, İbrahim Dusuki Hazretleri, Cenab-ı Nakşibendi gibi kibar evliyaullah'tan öyle kerametler zuhura gelmiştir ki akıl terazisi bunları tartmaya kafi değildir. Menakıb kitaplarına bu hususlarda bakıvermek gerekir diyor Muzaffer Ozak. Cenab-ı Muhyiddin Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi, Şaban-ı Veli Kaddesallahu Esrarhum efendilerimizin menakıplarını oku, imanın yakin bulsun buyuruyor. İşte müminler, aşık-ı sadıklar, Allahu Zülcelal'in Cenab-ı Nebi Aleyhisselam'a verdiği Kevser bunlardır. Bu ne nimet ilahiyedir, bu ne yüce ikram-ı sübhanidir. Resul'e ebter diyenlerin bunun böyle olduğunu bilselerdi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakıp da onu görselerdi, böyle bir sözü söylemeye ağızları varır mıydı? Onlar da öyle söylemese bize bu sure nazil olmaz, bu sırlara tabii ki eremezdik. Onlara çirkin söyletti, onların kökünü kuruttu ve böyle münkirleri bizlere ibret kıldı Rabbimiz. Bizi Kevser'inden suladı, bize olan ikramını beyan etti. Onlara inkar, bizlere ikrar düştü elhamdülillah. Evet, ayetin tefsirine devam ediyoruz. Öyleyse bu varlık karşısında bu ikram ilahiye karşı namaz kıl bezli vücud eyle. Canınla, malınla, vücudunla bana arz-ı haliyet et. Ben senin ve senin ümmetinin Rabbiyim. Sen benim dostum, Habibim, Mahbubumsun. Kurban kes. Namaz, oruç, kurban, kurbiyettir. Halilim olan İbrahim aleyhisselam canını benim yoluma feda etti. Düşmanım olan Nimrut onu ateşe attı, biz o narı, o ateşi gülzar eyledik. Bizim için ateşe düşene nar nur olur. Bizim iznimiz olmadıkça ateş yakmaz. Suretperestler ateşi yakar zannederler. İşte Nimrut öyle zannetmişti. Ateş yakmaya sebeptir, müsebbibi hakiki benim buyuruyor. Su boğmaz, bıçak kesmez, su olsun, bıçak olsun, dünyada ve ahirette ne olur ise olsun sebeptirler. Müsebbibi hakiki benim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Benim dediğim olur. Ama olanlar, beni göremeyenler,

Beni bilmeyenler ise sebepten bilirler, müsebbipten bilmezler. İşte bu sırlara vakıf olmayan suretperest Nemrut, Halil'imi ateşe attı buyuruyor Rabbimiz. Halil'im bunu canına minnet bildi, işte bu tam bir imtihandı. Bu Allah'a dostum diyenlere bir numune ilahidir. Bu imtihanda Allah Celle Celaluhu dosta dost olmanın miktarını Habibine bildiriyor ve aynı zamanda iki dostun arasında olan sırları gafillere ibret olarak gösteriyordu. Bir de Allah yoluna, dost uğruna verilen can ve malın karşılıksız kalmayacağı zuhura gelip Saffat suresi 105. ayet-i cellede mealen Rabbimiz, biz muhsinleri, yani bizim yolumuza can ve malını ve evladını vereni böyle mükafatlandırırız ayet-i cellesi ilan olunuyordu. Hazreti İbrahim canı ile imtihan olmuş, imtihanını kazanmıştı. Sonra Allah yoluna 1000 koç, 300 sığır, 100 deve kurban etmişti. Buna insanlar tacip etmişler, melekler hayran kalmışlardı. Hazreti İbrahim aleyhisselam, bunda tacip edilecek ne var? Biz canımızı, malımızı ortaya koyduk. Can kimin, mal kimin? Allah bir evlat verseydi, onu dahi hak yoluna kurban ederdim buyurdu. Müminim deyip de hakkı ibadet kılmayan, Allah'a asi olan sen. Allah için değil, can vermek için değil, bir parmağını feda edebilir misin? Onun yolunda binlerce kurban kesen Halil peygamber gibi binlerce kurban değil, bir tavuğunu feda edebilir misin? Kurban kesmemek için 100 kere müracaat edip fetva almaya uğraşıyorsun. Nefsin yoluna, şeytan emrine yüzlerce lira feda ederken fitre vermek caiz mi diye hocaya, müftiye müracaatta bulunuyorsun. Allah için evladını kesmeye nezreden İbrahim Halilullah gibi yapamazsan dahi, Allah-u Teala'nın sana verdiği mallardan Allah için Allah-u Teala'ya veremez misin? Halbuki Allah yoluna ne verirsen pek yakın olan ahirette bire 10 misliyle bulacaksın, belki de daha fazlasıyla. Yalnız ahirette değil, dünyada da bunun mükafatını bulabilirsin. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka belayı def eder, ömrü uzatır buyurdular. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kevser suresinin meali, tefsiri ve açılımı ile ilgili elimizdeki eserde zikreden kelamları sizlere anlatmaya gayret ettik. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu bu anlatılanları tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar orayadır, kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda tekrar bu ve buna benzer konularda sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur. Belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, el medinu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden dava.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin el-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman,

Kere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye cevap verdi. Adam yine doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Efendimiz de ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra kıyametin vaktini bana söyle dedi. Efendimiz bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah da o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

0: Vatan fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1-77 Ebu Davud edep 10, İbn Mace edep 9.
7: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir programda tekrar sizlerle birlikte olmanın yine mutluluğu içerisindeyiz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde inşallah anlattıklarımızdan dersler çıkarabilmeyi, okuduklarımızı, aktardıklarımızı sindirebilmeyi, rızası doğrultusunda hareket edebilme güzelliğimizi ortaya çıkarmasını, bizde bir yaşayış haline getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bizi bize bırakmasın, bizi nefsimiziyle baş başa bırakmasın. Rızasını kazanan bahtiyar mümin ve müminelerin arasında sizleri, bizleri, cümlemizi inşallah buluştursun. Mürsel Optik'in katkılarıyla bildiğiniz gibi programımızı sizlerle buluşturuyoruz. Mürsel Optik'i takip eden Instagram sayfasından ve bizi dinleyen dostlarımız arasında çekilişle güneş gözlüğü hediyemiz olacak. Mürsel Optik'in böyle bir hediyesi olacak siz dinleyicilerimize. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Efendim, programlarımızı zaten takip ediyorsunuz. Gezilerimiz ve umre programlarımızla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu konuda bilgi almak isteyen kardeşlerimiz için WhatsApp hattımız var, biliyorsunuz. Onu tekrar etmek istiyorum sizlere. 0543 0543 224 0108'den duygu ve düşüncelerinizi, efendim, merak ettiklerinizi bizden öğrenebilirsiniz, sorabilirsiniz. Direkt hattımızdan da ulaşabilirsiniz. Efendim, Allah dostlarını hayatlarından biliyorsunuz yıllardır inciler diyoruz. Öğütler, nasihatler, bize anlatılan güzellikleri hep beraber sizlerle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün hak dostlarının bize öğrettiği zikir, zikrullah manası, önemi, ehemmiyeti, zikrin çeşitleri, tasavvuf büyüklerimizin öğütleri ve nasihatleriyle inşallah bu konuyu aktarmaya çalışacağız. İnşallah Rabbim faydalanmayı nasip eylesin. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin arasına bizleri de dahil eylesin. Zikir deyince zikri manası şöyle bakıyoruz. Allah-u Teala'nın yüceliğini, ululuğunu, büyüklüğünü, kudretini, azametini metü sena etmek amacı var. Önce zikirde bu var. Dilden ve gönülden gelen Rabbimizin güzel isimleriyle, kelimeleriyle Allah-u Teala Hazretlerini anmaktır diyor. Zikrullah, marifetullah yolunun, yani Allah'ı tanımanın, bilmenin yolunun esası, kalbin ve ruhun birbirine kavuşturucusudur diyor. Zikrullah kalplerin nuru, ruhların huzurudur. Zikrullah gözlerin cilası, her derdin devasıdır diyor. Zikrullah kalbe itminandır, tatmin olma duygusunu yaşatır. Bir kalpte zikir varsa mutmain olur, sükunete erer, sekinete erer, huzuru bulur, mutluluğu bulur. Ne ile? Allah'ı anmakla, ayet-i kerimeye bakıyoruz. Estağfirullah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler, huzursuz olan kalpler, mutsuz olan kalpler, sıkıntılı olan kalpler, problemli olan kalpler, daralan kalpler, bunalan kalpler, efendim nasıl huzur ve mutluluğa erecek? Manevi yönden söylüyoruz tabii ki, Allah'ın ismini zikrederek, Allah-u Teala'nın ismini anarak kalpler itminan olacaktır diyor, tatmin olacaktır. Sükunete ve sekinete erecektir. Kalp huzuru diyoruz ya, kalbim çok huzurlu diyoruz. Hani bazı olaylar karşısında kalbim çok rahat, Allah'a çok şükür deriz. Mutlu olduğumuz anlarda, huzura kavuştuğumuz anlarda, hani tam tersi de içimde bir huzursuzluk var, bilmiyorum nedendir deriz. İşte tam bunun tersi de Cenab-ı Hakk'ı anmak ve zikretmekle kalpler huzura bulur, huzura erer. Zikrullah en iyi arkadaştır. Bir müminin bütün hayatını kaplar diyor. Zikrullah'la meşgul olmak kalbin düzelmesinin aslıdır. Kalbe ferahlık, genişlik verir. Kalpte inşirah olur, rahatlama olur, huzur olur. Geceleri zikrullah'la meşgul olmak, geceyi ihya etmek, gece efendim belli bir vakitten sonra Rabbimiz ile baş başa kalıp Cenab-ı Hakk'ın isimlerini zikretmek, çeşit çeşit zikir çeşitleri var. Bunları zaten hepimiz zaman zaman hem dillendiriyoruz, hem okuyoruz, hem duyuyoruz, hem görüyoruz. Zikrin, zikir kalbin cilası siler kalpten pası demiş büyükler. Pası temizlemek için, demirdeki, metaldeki oksitlenmeyi temizlemek için nasıl bir ilaca, efendim onu yok edici bir maddeye ihtiyaç var ise, pas sökücüye nasıl ihtiyaç var ise, kalbin de diyor efendim bu kötülüklerden temizlenmesi için, kalbin bir takım sıkıntılardan bertaraf edilmesi için, gönlün masivadan temizlenmesi için, her türlü manevi pisliklerden temizlenmesi için zikre ihtiyaç var. Zikrullah'la kalbi mamur olanın işi ve ahlakı güzel olur diyor. Zikir velilerin en çok Allah'ın dost olarak bildiği kullarının sürekli ihmal etmediği, sürekli yapmaya çalıştığı, yürürken, otururken, iş yaparken, efendim tarlada bahçede çalışırken, arabayı kullanırken dikkatimizi dağıtmadan dilimiz ile Allah, Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Subhan, ya Deyyan, ya Mennan, ya Hayyum, ya Kayyum, ya Sabur, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın bildiğimiz o isimleriyle hangisi kolayımıza gelirse, hangisini dillendirmek hoş olursa onunla bu zikirleri yapmak elbette kalbimize şifa verecektir. İnşallah Rabbim bizleri, dilimizi zikirden ayırmasın. Zikrini yapanlardan, fikriyle, şükrüyle hareket edenlerden eylesin inşallah. Rabbimize hamdü senalar olsun. Sağlık ve sıhhat afiyet içerisinde bizi böyle zikreden zakir, şükreden şakir, aşki bu fakir, Mevla'yı özler dediği gibi Mevlamızla buluşmayı nasip eylesin inşallah.
0: Mürsel Optik'in sunduğu Tasavvuftan Esintiler reklamlardan sonra devam ediyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18

Evet, bir zaman derdim ki ya Rabbi neden? Bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden. Aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Rahmetli Cengiz abi bu şiiri tabi 80'li yıllarda hacca gidince yazdığını söylemişti bana. 30 kıta bir şiirdir bu. Çok bilinen bir şiirdir. Tabi birkaç şekliyle bestelendi bu sözler. İlahi şekline geldi. Bizim en son yaptığımız beste Kemal Taşçeşme hocamızın bestelediği şekliyle. Efendim bu haliyle de biz yıllardır bunu okumaya çalışıyoruz ve Mekke Medine aşıklarına, sevdalılarına hediye ediyoruz, armağan ediyoruz. Zaten Cengiz abi bu sözler benim değil, bunlar ümmetin malıdır. Dinleyerek inşallah kalbimiz huzur bulsun, o manevi ve mübarek yol aşkı ve sevdası gönüllerimizde yar bulsun şeklinde ifadelerinden sonra bestelenen eserlerdir. Çok eser bırakmıştır. Allah gani gani rahmet eylesin. Ağustos ayında inşallah bu umre programında Hadimi hocamızın rehberliğinde yapılacak olan bu umreye katılmak isteyen kıymetli dostlarımız tabii ki birbirlerine haber vererek böyle gruplar halinde arkadaş çevreleriyle birlikte dostlarıyla birlikte yapıldığı zaman ibadetler biraz daha farklılaşabiliyor. Neden? Çünkü sevdiğimiz insanlarla bir arada olmak, sevdiğimiz dostlarla o mübarek ve mukaddes topraklara gitmek ayrıcalık, ayrı bir anlam yüklüyor ibadetimize. Tabii hoş oluyor. Yapılan ibadetlerde dikkatli bir şekilde eğer başımızdaki rehberin efendim özelliğine göre de şekil alıyor. Şimdi neler duyuyoruz? Kimseye bir şey diyecek halimiz yok. Herkes kendinden mesuldür ama biz Radyo Nida olarak bizi tercih eden dostlarımızın ibadetlerini tam eksiksiz ve noksansız bir şekilde yapılması yönünde gayretimiz var. Buna çok dikkat ediyoruz. İsmet Gödel hocamız olsun, Mahmut Hadimi hocamız olsun, diğer görevli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olsun, bu işe çok ehemmiyet veriyorlar. Kerem Bey zaten resmi işlemleri, otel rezervasyonu, oradaki konaklamalardaki hassasiyeti söylemeye gerek yok. Sağ olsun o bütün umrecilerimizin rahat olması için bütün gücüyle seferber oluyor. Allah razı olsun. Dolayısıyla hani beraber umreye giden kardeşlerimizden sormak lazım daha doğrusu. İsmet hocamla, Mahmut hocamla umreye gidip gelenler nasıl döndüler memleketlerine, Bursa'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e, İzmir'e? Çünkü Türkiye'nin her yerinden kayıt aldığımız için bunları söylemek çok kolay oluyor. Bu giden kardeşlerimizden öğrenmek lazım. Bunlara gidecek olan kardeşlerimiz için de referans olması açısından Cenab-ı Allah yapılacak olan ibadetleri kabul eylesin, makbul eylesin. Tabii ki ilk gidenler için çok önem arz ediyor. Dolayısıyla bu ibadetlerin hakkını vererek, yani niçin gittiğimizi bilerek, neden umreye gidiyoruz? Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ediyoruz? Neden Kabe-i Muazzama'ya, tavafa, saya, Arafat'a, Müzdelife'ye, oradaki yaşanan hadiseleri yerinde görmeye neden gidiyoruz? Bunları böyle düşünerek inşallah kardeşlerimize de bunu duyurmuş olalım. 0543-224-0108 WhatsApp hattından mesajla da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bizlerden öğrenmek istediklerinizi sorabilirsiniz. Radyomuzun yerini bilenler çaya kahveye gelebilirsiniz. Memnun oluruz sizin gelmenizden, varlığınızdan. Evet, Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Mürsel Optik Kapalı Çarşı Havlucular tarafında, efendim çok yakın eski Sümerbank'tan direkt karşıya girdiğiniz zaman
sizi karşılayacak zaten. Dinleyicilerimize çekilişte güneş gözlüğü hediyemiz olacak. Umre'ye giderken mutlaka, Umre'ye giden kardeşlerimiz buna dikkat etmesi lazım. Gidin, çeşitleri orada görebilirsiniz. Hem tanırsınız Serkan Bey kardeşimiz ve hanımefendi eşiyle birlikte orada. Bu hediyemizi de Allah'ın izniyle ilerleyen günlerde sizlere hediyelerimizi takdim etmeye başlayacağız. Bugün zikir konusu konuşuyoruz. Zikrullah. Efendim zikir elbette ki hani ilahilerde de var. Gelin Allah diyelim, kalpten pası silelim, alemler seyredelim. Allah Allah dedikçe diyor ya şair. Zikri Hakk'a başlandı, ismi Celal hızlandı. Arş-ı Ala sallandı, Allah Allah dedikçe. Evet, Arş-ı Ala sallanır diyor. Allah Allah zikrini yaptıkça. Ne güzel, Allah dilimize de bu zikri alıştırsın. Dilimiz hep ıslak olsun derler büyükler. Dil ıslaklığı nasıl olacak? Vallahi Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun konuştuğumuz zaman, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak kelamlar ettiğimiz zaman, tatlı dilli olduğumuz zaman, bu dil et parçası, acı da buradan çıkıyor, tatlısı da buradan çıkıyor. Dolayısıyla dilimizi böyle güzel şeylere alıştırırsak, dilimizi salavat-ı şerife getirmeye alıştırırsak, dilimizi Allah Allah demeye alıştırırsak, kazanan kim olur? Bunu diyenler olur, söyleyenler olur. Kim Allah'ın ismini zikrederse hanesini dolduran o olur, sevap hanesini dolduran bunu yapanlar olur inşallah. Evet, nasıldı ilahi hatırlamaya çalışalım bakalım.

Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Evet, bu şehrin adı Medine, doyulmuyor güzelliğine. Ne güzel. Yeni yaptığımız ilahilerimizden bir tanesini daha sizlere dinletmiş olduk. Cenab-ı Hak o mübarek ve mukaddes yolculuğa çıkacak olan bütün kardeşlerimize hayırlı yolculuklar versin inşallah. Sevgi ve muhabbet içerisinde Rabbim elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabri şeriflerinde ziyaret etmek, biliyorsunuz değil mi efendim, kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse dünyadayken ziyaret etmiş gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. İsmet hocamızdan bunların daha detaylı bilgilerini zaten alıyorsunuz, benim alanım değil ama tabi bildiklerimizi de buradan aktarmamız gerekiyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nurlu mübarek Medine-i Münevveresinde o Kubbe-i Hadra'nın altında bulunup Efendimizin bulunduğu mekanda namaz kıldığı yerlerde namaz kılmak, tesbih çekmek, zikir etmek, efendim rabıtayı şerif yapmak, tefekkürü mevt yapmak elbette çok güzel faziletli ibadetlerdendir. Cuma günü beraber toplantıda konuşmuştuk bu konuları detaylı bir şekilde. Çok güzel dönüşler oldu. İnşallah bunların tekrarını yapacağız. İsmet hocamız, Mahmut hocamız ve ben Mesut Yavaş olarak bu güzellikleri birbirimiz ile paylaşmaya çalışacağız. Rabbim hepimizi bu alanda başarılı kılsın. Bizleri dinleyenlere karşı mahcup eylemesin. Bizi takip eden gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bakın WhatsApp hattımıza öyle mesajlar geliyor ki, yani Bursa, İstanbul, Erzurum, Almanya, emin olun her yerden dinleyenler var. Nasıl dinliyorlar? İnternet marifetiyle. Değil mi? Sosyal medyada bir fotoğraf gönderiyor yakınlarınız. Mesela benim teyzem Avustralya'da, yeğenlerim Avustralya'da, bizi internetten dinliyorlar. Dünyanın bir ucu değil mi? Bir yeğenim Abu Dhabi'de, bir yeğenim Almanya'da, bir yeğenim Avustralya'da. Bunlar diyorlar ki dayı, işte biz o saat müsait olduğumuz zamanlarda, saat mefhumu var ya, gece gündüz meselesi, efendim orada mümkün olduğu zaman internetten Radyo Nida'yı indirdik telefonumuza, bir tuşa basıyoruz sanki burada konuşuyor gibisiniz. İsmet Hoca burada bir konuşuyor, Amerika'da dinliyorlar, Fransa'da dinliyorlar. Mahmut hocamızı, efendim o hoş sohbetlerini, Mehmet Esmer'in istek ilahilerini bakıyorum şimdi ekrana, görüyorum. Yani yurt içinden yurt dışından istekler geliyor. Ne kadar güzel değil mi? Dolayısıyla işte bu güzellikleri beraberce yaymak, olgunlaştırmak, sizlerle paylaşmak çok keyif verici şeyler. Hepimizin dünyevi işleri, zaten radyodan sonra hepimiz dünya ile alakalı işlerimize dağılıyoruz. Hepimizin bir meşguliyeti var. Emekli olanımız var, hala çalışanımız var değil mi? Dolayısıyla programlarımızda ben tasavvuf musikisi okuyucusuyum. Efendim 35-40 yıldan beri bu işi yapmaktayım. Türkiye'nin her bölgesinde, radyomuzun organizasyonlarında da inşallah ileriki günlerde olacak. Yurt dışında konserlere katılmış bir kardeşinizim. Almanya, Hollanda, Bulgaristan turnelere katıldık. İlahiler okuyoruz, semazenlerimiz var, mehter takımımız var. Mehter takımımız ile dünyanın 52 ülkesinde konserler vermiş bir efendim grubun içindeyiz elhamdülillah. Radyo Nida olarak ne istiyorsanız yanınızdayız. Her anlamda yanınızdayız. Bir çekinmeyin, her şeyi hocalarımız, dünya birincisi Kur'an-ı Kerim okuyucularımız var. İlahi anlamında sanatçılarımız var. Dolayısıyla bizi tanıyanlar zaten televizyon ekranlarından da beni biliyorsunuz. Mesut Yavaş benim ismim. Bilmeyenler belki daha sonra radyomuzu dinlemeye çalışan kardeşlerimiz bilir. Radyo Nida'nın çatısı altındayız Allah'ın izniyle. Her türlü isteklerinize, taleplerinize cevap vereceğiz. Bunu da duyurmuş olalım. Bugünkü hak dostlarının sohbet ve halkasına girdiğimiz zaman baktık ki
Veli kulları, dost kulları, peygamberimi, efendimizi takip eden sadat-ı kiram, kibar-ı evliyaullah zikir konusunda bahsediyor. Biz de kulak verdik. Zikir ne demek? Zikretmek nedir? Zikreden ne olur? Zikredince kalpler ne halden hale girer? Değil mi efendim? Bir hamura ustası kaç çeşit şekil veriyor? Hamur. Kuru pasta yapıyor, yaş pasta yapıyor, börek yapıyor, çörek yapıyor, baklava yapıyor, gözleme yapıyor, börek çeşitlerini yapıyor, ekmeğin çeşitlerini yapıyor. Demek ki ustanın elinde şekil alıyor. Allah dostları da maneviyat ustaları bunlar. Allah dostları, hak dostları, bu büyüklerin yolları da kalp, manevi kalp doktorları gibi diyelim. Şimdi tıpta tıp doktorlarımız, kalp doktor, kardiyoloji, beyin cerrahı, bunlar olmazsa olmazımız. Allah onlara sağlık, sıhhat, afiyet versin. Doktorlarımızı çok seviyoruz. Maddi olarak hastalıklarımızda hemen kapılarını çalıyoruz. Onlar da bizimle ilgileniyorlar inşallah. Sağlık yönde. Manevi yönden de rahatsızlıklarımız var. Bu başka bir alandır. Manevi doktorlar maddi hastalıkları bilmez. Maddi hastalıkların doktorları, hekimleri bu alanı bilmez. Bilenler var mıdır çift kanatlı? Vardır. Bakıyorsunuz adam hem bu alanda gelişmiş, hem bu alanda gelişmiş. Dolayısıyla böyle güzel doktorlarımızın, hekimlerimizin sayısını da Cenab-ı Allah artırsın. Diyor ki zikri Allah olanın fikri de Allah olur. Allah Allah. Zikri Allah olanın, yani Allah mefhumunu sürekli gündemde tutanın. Zikri Allah olan demek Allah'la meşgul. Bir işi var, bir telaşesi var. Efendim bir meşguliyeti var. Ama Allah'tan kopmadan yapıyor işini gücünü. Allah hep zikrinde, fikrinde. Zikri Allah'sa fikri de Allah olur. Düşüncesi de Allah olur. Allah'tan kork, Allah'tan çekinir. Hani Allah'tan korkmak kelimesini de çok böyle kullanmak doğru gelmiyor, hoş gelmiyor. Ben büyüklerimden çok dinledim. Allah'tan korkulmaz. Allah sevilir dedi. Allah'ı üzmekten korkarız biz. Allah'ı incitme davranışlarımız ile Allah'tan niye korkalım biz? Allah'ı seviyoruz. Allah da bizi seviyor. Rabbimiz bize bunca nimetleri veriyor. Her şeyi önümüze seriyor. Allah korkulacak bir varlık değil, sevilecek bir varlıktır. Ama biz onu nehilerini yaparak üzeriz düşüncesiyle bir o psikolojide olmamız lazım. Yoksa Allah'ımızı, Rabbimizi sevmekten kesinlikle kaçınmamalıyız. Allah'ı emirlerini yaparak zaten sevdiğimizi de ortaya koymuş oluyoruz. Allah dostlarının adetidir diyor zikir. Allah-u Teala'nın bir nimetidir zikir. Hakkı zikredeni hak da zikreder diyor. Hakkı zikredeni hak da zikreder. Nasıl zikreder? Bakara suresi fezkürûni ezkürküm. Fezkürûni, beni zikredin. Ezkürküm, ben de sizi zikredeyim diyor Allah. Ayet-i kerime açın. Tefsirini okuyun. Okuyalım hep beraber. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Allah'ın hoşuna giden bir şey yapıyorsun çünkü. Cenab-ı Hak kullarını ister mi

0: yapıyoruz. Allah bir irade vermiş, akıl vermiş bize. Akıllı insan nasıl davranacağını bilir. Akılsız insanla zaten ne diyoruz? Deli diyoruz. Aklı yerinde değil. O delidir, ne yapsa yeridir diyoruz. Onda zaten mesuliyet de yok. Ama bu tarafta var. Allah bize akıl verdiyse aklımızı kullanmamızı istiyor. Bile bile yanlış yere gitmemizi istemiyor. O zaman anahtar kimde? Bizde. Anahtarı hayır kapısını açmada inşallah kullanalım ki hayır kapısından hayıra doğru gidelim.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
0: Evet, az önce de dediğimiz gibi Nida FM olarak her alanda gayret ve hizmet etmek durumundayız. Birbirimize el uzatmak durumundayız. İhtiyaçlarımızı görmek durumundayız. Bir taraf tabii bir tarafta yardım etmek isteyenler, kıymetli dinleyicilerimiz olduğu gibi diğer tarafta da kapının öbür tarafında da ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz var. Bunlarla ne yapacağız? Köprü kuracağız. Köprü kuracağız, köprülerden geçeceğiz. Sizi diğer kardeşlerimizin ihtiyaçlarını görme noktasında buluşturmuş olacağız efendim. Bu da çok önemli bir şey. Umre konusunda dediğimiz gibi Hadimi hocamız heyecanla, emir olun, bakıyorum her gün radyoya geldiğim zaman coşkusu, heyecanı hep taze. Mesut hocam diyor, inşallah hazırlanıyoruz gümbür gümbür Medine sokaklarında, Mekke sokaklarında lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek diyecek günleri iple çekiyorum diyor. Maşallah, barakallah dedim. Heyecanımız hiç bitmesin. Her gidiş yeni gidiştir diyor. Her gidiş ilk gidiş gibidir. Çünkü her gördüğünüzde, cuma günü İsmet hocamla da konuştuk. Yayına yansıdı mı, yayın öncesi mi, yayın sonrası mı bilmiyorum ama Kabe'yi ilk gördüğümüz andaki diyor dualar Allah'ın izniyle, hani işte başınızı öne eğin, açın gözlerinizi, kaldırın başınızı. Karşınızda Allah'ın evi, Beytullah duruyor işte. Her gün yönünüzü döndüğünüz o mübarek karşınızda işte. Diyor ki İsmet hocam, gittik tavaf yaptık, otele döndük, geldik tekrar ikindi namazı için Kabe'ye geldik, baktık gene ilk bakış diyor. İlk görüş gibidir. Yapın duanızı, isteyin isteklerinizi Rabbimizden, talep edin. Benden isteyin, ben size vereyim. Tam yeri, tam mekanı, tam orası işte. Allah'ın evi, Beytullah. Beyt, ev, Beytullah, Allah'ın evindesin. Evinize gelen misafirlere, hanımefendiler, bayanları biliyoruz, eşlerimizden biliyoruz. Misafir geldiği zaman Allah Allah, ne çeşit çeşit yiyecekler, ikramlar, pastalar, tatlısı, tuzlusu, içeceği, değil mi? Ne kadar güzel.

adet gelenek ama bunu da abartmamak lazım ha. Büyükler onu söylüyor. Artık gidim gelimler azaldı diyor. Anteparantez bunu da söyleyelim. Neden? Hanımefendiler o kadar yoruluyor ki evlerde çeşit çeşit şeyler yapmakla. Bu kadar da yapmayın. Kendinize de eziyet etmeyin. Karşıdaki gelen misafir de mahcup olabilecek olanlar olabilir. Neden? Aynı ikramı gidince o da yapmak istiyor. Gücü yoksa, imkanı yoksa, cömert ama imkanı yok. O zaman en aza indirmek lazım. Şimdi ben duyuyorum, iki çeşit yapalım diyorlar. Bir tatlı, bir tuzlu, bir de içecek olsun, tamam. Ne kadar güzel. Böyle olsun, bol yapın ama aynı üründen olsun. Böyle çeşit çeşit, şöylesi böylesi, bu konular da israfa giriyor. Dolayısıyla evet, nereye getireceğiz lafı? Nasıl ikram etmeyi seviyorsanız Allah da evine gelenlere ne ikramlarda bulunuyor, ne ikramlarda bulunuyor. Allah Allah. Herkes imkanı oranında, uyanıklığı oranında bu ikramlardan istifade ediyor. Ya bu imkanlardan istifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ın serdiği o sofrada, Beytullah sofrasında, Mekke-i Mükerreme'nin sofrasında ne imkanlar seriyor Allah, uçsuz bucaksız. Onları ne yapıyoruz? Biz hissediyoruz ve alıyoruz. İnşallah Rabbim alanlardan eylesin. Evet, hakkı zikredeni hak da zikreder. Hak ile ünsiyet kurar, kurbiyet peyda eder. Af ve mağfiret kapılarının en büyüğü zikirle açılır diyor. Zikrullah rızkı celbeder. Allahu Teala rızık sebeplerini halk eder. Kişi kolaylıkla rızkını temin eder. Allah Allah. Bakın ne kadar güzel, ne kadar özel. Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda hareket edenler için diyor, rızık kapısı açılır. Rızkı bollaşır. Belki rızkı az olsa da bereketlenir. Bakın çok kazanmak önemli değil, bereketli olması çok önemli diyorlar. Az ama bereketli. Çok şükür. Azı da veren o, çoğu da veren o. Ama bereketsiz ise dünyayı da kazansak tadı tuzu ne oluyor? Olmuyor. Zikrullah kişiye muhabbet, halavet ve güzellik verir. Zikrullah'la meşgul olanların kalpleri kuvvetli olduğu gibi bedenlerine de kuvvet gelir diyor. Zikrullah insanı ilahi azaptan kurtaran bir ibadettir. Hata ve günahları giderir. Kötülüklerimizi de inşallah iyiliğe çevirir. Zikrullah meclisleri, zikir yapılan yerler meleklerin de katıldığı yerlerdir. Hadisi kutsi var. Melekler birbirlerini çağırırlarmış. Gelin gelin, burada Allah'ın ismi anılıyor. Burada zikir yapılıyor. Burada sohbette Allah anlatılıyor. Resulullah'ın ahlakı anlatılıyor. Melekler kuşatırlar diyor göklere, yedi kat semaya kadar. Melekler zikredenleri ziyaret ederler. Ve diyor üstten böyle tavaf gibi etrafında dolaşırlar. Ne güzel efendim ya. Vallahi. Allah bunu zikrin tadına varanlardan eylesin inşallah hepimizi. Bir ilahi daha okuyalım şöyle yeni eserlerimizden. Hicran diyor, beni de bu kervana katıverin diyor. İnşallah hep beraber bu kervana katılalım, bakalım bu kervan bizi nereye götürüyor efendim, kıymetli dostlar.

0: Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah perşembe günü tekrar görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
9: Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk,
Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya cami, ya cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, Ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir.
sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya Variz, ya Variz. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da Variz sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana.
Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub Aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub Aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u Aleyhisselam'ı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Müzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543-224-0108 0543-224-0108.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
9: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak, sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbünâ Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanının üzerine sonsuz salatü selamlar ediyoruz. Bizleri radyo başlarında bekleyen, dinleyen, takip eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri sabırla, metanetle bekliyorsunuz, dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Yapmış olduğumuz etkinliklere canı gönülden dahil oluyorsunuz. Mevlam mükafatlarınızı bol bol ihsan eylesin, derecelerinizi âli eylesin. Malumunuz veçile. Bunlardan birisi de umre, efendim, ibadeti için radyomuz, Radyo Nida Kerem Karakuş Turizm bu hizmete talip. Değerli hocalarımızın eşliğinde sizlerin hizmetinde bulunmaya aşk ile şevk ile hazırlanıyoruz. Bilmiyorum, siz hazırlanıyor musunuz? Malumunuz beçile ne yaptık? Hepimizi seferberlik. Kim umreye gidiyor? İlk önce geleceğiniz yer neresi? Radyo Nida Kerem Karakuş Turizm. Müslüman az mükafata kanaat etmez. Çok mükafata kanaat eder. Hem radyomuzun sesinin duyulmasına sebep olacaksınız, sevaplarınızı kazanacaksınız. Hem de umrelere gidip orada ihlasla, samimiyetle yapılması lazım gerekenleri yapıp sevaplarımızı alıp inşallah tekrar döneceğiz. Bundan dolayı bugün okuduğum ayet-i kerime Zuhru Sure-i Celilesi'nin değerli kardeşlerim 67. ayeti kerimesi. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Muhteşem bir haber. Yani Mevla defaatta söylüyorum ya size. Büyük haber. Nasıl haber? Büyük haber. Bu büyük haberi ancak kimler duyar? Büyükler duyar. Küçükler duyar mı? Duymaz. Akli melekeleri olmayanlar duyar mı? Duymaz. Bir koyun sürüsüne, bir davar sürüsüne, biliyorsunuz koyunu, keçiyi hepsi bir araya koyduğunuz zaman ne olur? Davar olur. Ovalar dolusu bir davar sürüsüne bunları okusak anlar mı? Anlamaz. Niye? Akli melekesi yok. Peki vadiler dolusu sığır sürüsüne okuyalım. Anlar mı? Anlamaz. Niye? Aklı yok. Ancak ona öğretildiği şekilde Rabbini zikreder. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'ı zikreder. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Ben bir yerden giderken bana selam veren taşı tanıyorum. Size onu göstereyim. Taş Allah Resulüne selam veriyor. Selamu aleyküm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Taş selam veriyor da ben sosyeteyim, ben medeniyim, efendim ben aydınım, ben bilmem neyim diyen adam selam veremiyor değerli kardeşlerim. Verdirmiyor Allah. Ne diyor? Merhabalar. Efendim? Tünaydınlar. Günaydınlar. Efendim? Çuz. Falan. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aklınıza gelen her bu olayları söyleyin. Bir selamın yerini vallahi tutmaz değerli kardeşlerim. Taş selam veriyor da taşlaşmış kalpler selam veremiyor. Ne hazin, görüyor musunuz? Ve bunu da bize medeniyet, çağdaşlık, efendim aydınlık, beh beh beh, kelimelere bak, kelimelere. Sizin çağdaşlığınız, aydınlığınız, efendim İlericiliğiniz, medeniyetiniz yerin dibine bassın. Cehennemin dibine gitsin. İslam düşmanıyız demiyorlar. Kur'an düşmanıyız diyemiyorlar. Onun yerine ne diyorlar değerli kardeşlerim? Çağdaşlık, medeniyet, aydınlık, ilericilik. Senin bu yaşadığın hayatı abin Kabil'den beri yaşanıyor. Hey ilericiyim aydınım diye hava atan. Kabil var ya Kabil. Adem aleyhisselamın belirgin iki oğlu. Birisi Habil, birisi Kabil. yaşayan Şiit aleyhisselam peygamber oldu sonra. Ama Kabil devrinden kalmasın sen var ya sen. Şimdi ben ilericiyim, hava basıyorsun ya. Kabil'den kalmasın sen. Çağ dışı. Allah'ın ve Resulünün yolunun haricinde her şey, Kur'an yolunun haricinde her şey vallahi çağ dışıdır. Medeniyet değil, medeniyetsizliktir. Aydınlık değil, karanlıktır. Zifiri karanlık. Ya taş selam veriyor ama zamanın insanı selam veremiyor değerli kardeşlerim. Daha vadiler dolusu tavuklar olsa, ona bu ayetleri okusak anlarlar mı? Anlamazlar. Allah akıl vermiş, fikir vermiş, zihin vermiş, düşünme melekesi vermiş ama gönlünde iman yok. Ondan anlar mı? Vallahi anlamaz. Onlara da ne diyor Allah? Şu bu demiyorum, bana ne? Umum konuşuyorum ben. Ülâike kel en'am. Onlar hayvan gibidirler. Belhüme dal. Onlardan da aşağıdırlar. Çünkü hayvanın belli bir zikri var. En az zikreden, değerli kardeşlerim, merkep derler. 50 bin defa, rivayette 5 binde geçiyor, Allah'ı zikredermiş. Allah'ı. Hey kardeşlerim, merkep diyorsun, merkep. 50 bin defa veya 5 bin defa Allah'ı zikrediyor. Niye? Allah öğretmiş. Yüsebbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Yerlerde ve göklerde ne varsa Allah'ı zikrederler. Niye bu ayetleri, bu misalleri verdim? Anlayan anlasın. Allah akıl verdi. Allah fikir verdi. Allah imkan verdi. Allah Kur'an yolladı. Allah peygamber yolladı. Allah alimler yolladı. Hocalar yolladı. Ve Mevla bu Kur'an'ında ne diyor? El ahillâ'u yevme izin ba'luhum bi ba'l adû. Bu dünyada küfürde birleşen, isyanda birleşen, günahta birleşen, vallahi ben demiyorum değerli kardeşlerim ya. Yani demeyin sakın İsmet Hoca şöyle dedi, böyle dedi. Benim ne haddime ya? Benim elimde kitaplar var, buradan okuyorum. Bak Zuhru suresi hemen açın. 67. ayeti kerimesi. Aslında daha geriden başlamamız lazım ama vakit iyi kullanabilme babından. Şimdi değerli kardeşlerim, 67. sayfa 493. Bu 4 olur, 5 olur. Yani 94, 95 bazı Kur'an'lara göre sayfa numarası değişebilir. Açın, takip edin. Ya ben öyle istiyorum. Hemen mealli Kur'an'larınızı açın. Şöyle bir meal dersi, tefsir dersi, fıkıh dersi. Değerli kardeşlerim, yani lafı cizafla geçirmeyelim vakitlerimizi. Vakitlerimiz çok kıymetli. Ya bir defa elhamdülillah'ın sevabı terazinin köfesinin yarısını doldurur. Ey Müslümanlar, ey Müslümanlar. Bu diller, bu dudaklar bize boşuna mı verildi zannediyorsunuz? Ağzınızda nem var devamlı, nem, nem, nem. Niye? Rahat konuşun, rahat zikredin. Sizi diliniz, damağınız gelerek rahatsız etmesin. Ya, tükürük bezleriniz devamlı çalışıyor. Yani ağzınız neyle? Zikirle ıslak olsun, zikirle. Ne yapacaksın sen onu bunu, hey? Neler neler neler, ne anlatmalar. Allah, Allah adı var mı? Yok. Bak, bir elhamdülillah, bir subhanallah. Terazinin kefesini dolduruyor ya. Onun için namazları kılanlar 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber. Sonuncusunda mührü nasıl vuruyoruz? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Yüz bu. Ancak haseten istirham ediyorum. Namaz kılmayanlar neler kaçırıyor değerli kardeşlerim. İşi varmış, gücü varmış. Allah Allah. Resulullah'ın hiç işi gücü yoktu. Bizim gibi köşede, efendim, elinde telefonu yatmış efendim boylu boyunca. Sanki öyle bir hayat yaşadı. Ve'bud rabbeke hat yetiyekel yakin. Allah Allah. Mevla ne buyuruyor? Yakin gelinceye kadar Allah'a ibadete devam et. Dünyaya çalışmaya devam et diyor mu? Hocam, dünyaya çalışmayalım mı? Sana öyle diyen mi var? O çalışmak da ibadet oluyor o zaman. Yani hemen bunu bu tarafa çeki veriyorlar. İşlerine gelmiyor çünkü. Başka. Ve mâ halaktül cinne vel ins illâ liyâbüdûn. Allah Allah. Ben insanları ve cinleri yaratmadım. Yarattın ya Rabbi, illâ ile neden yarattığını izah ediyor. Liyabudun, bana ibadet etsinler için yarattım. O ufacıcık mideni doyurmak için değil, efendim, lezzetli yemekler, efendim, gezintiler. Allah Allah, anlamakta zorlanıyoruz ya. Gayemiz bu değil değerli kardeşlerim. Gayemiz Allah'ı ve Resulünü memnun etmektir. Memnun edenlerle beraber olmaktır. Bunlara ne diyoruz? Salihler. Ma'aleburar. İyilikte öne gidenlerle beraber. İşte o gün küfürde birleşenler, günahta birleşenler, isyanda birleşenler, düşmanlıkta birleşenler ziyade birbirlerine düşman olacak. Sırtlan gibi birbirlerine yapışacaklar. Karı koca mı? Yarın ahirette birbirlerini yiyecekler. Sen nasıl kocaydın, beni ateşten korumadın? Kadın öyle diyecek. Koca da, ben kendimi kurtardım mı ki seni kurtarayım diyecek. Allah Allah. Hani bu dünyada çok seviyordunuz birbirinizi? Küfürde, kafirlikte birleşenler, isyanda birleşenler, mücrimlikte birleşenler. Emin olun böyle olacak. ayetle olduğu için ben kesin konuşuyorum, yoksa benim ne haberim ya? Benim ne haberim değerli kardeşlerim? Allah'ımız haber veriyor. Yaradanımız haber veriyor. Sevgili Mevlamız haber veriyor. Biz de size aktarıyoruz. Onun için diyoruz, bu radyoların sesi kesilmesin. Gelelim şuraya. Bazen soruyorlar, hocam siz ne kadar para alıyorsunuz? Ne parası ya? Biz cebimizden vermeye talibiz. Yeter ki buraların sesi kesilmesin. Yoksa bizim işimiz gücümüz yok mu? Akranlarımız gibi gidip de efendim parklarda veyahut da çay bahçelerinde, caminin çay bahçelerinde bacak bacağın üzerine atıp keyif yapmayı biz bilmiyor muyuz mu zannediyorsunuz? Ama ne yapıyoruz? Aman bir şeyler öğretelim. Aman bir şeyler duyuralım. Yarın ahirette gel bakalım hoca, ne anlattın, ne ettin, ne söyledin? Yamuldun mu? Ya peygamberi ihtiyarlatmış bu ayetler. Peygamberi ihtiyarlatmış, ihtiyarlattı beni diyor. Biz de sade okuyup okuyup geçiyor. Bu ayet var ya, bu ayet. Bütün aile efradımızı hemen ayağa kaldırması lazım. Biz ne yapalım? Çocuklar analarına, babalarının boynuna yapışacak. O çok sevdiğiniz çocuklar var ya, mama mama diye. Evlatlarınızı adam gibi yetiştirin analar, babalar. Kızlarınızı hanım gibi yetiştirin. Böyle evlat yetişmez. Evladın her dediği yapılarak babalık, analık olmaz. Böyle evlatlık olmaz, böyle analık babalık olmaz. Yarın ahirette birbirlerinin yakasına yapışacaklar. Birbirlerini Allah'a şikayet edecekler. İçki masasında olanlar, zinada olanlar, zevk-i sefa için bir araya gelenler, bir kadın hopur hopur hoplayıp anadan üryan binlerce kişi konser adı altında gidip seyredenler, yarın vallahi birbirinizi yiyeceksiniz. Ayet adü ziyade düşman, mübalağa sıkas. Ziyade düşman birbirlerine. Anladınız mı şimdi değerli kardeşlerim? O düğünde gerdan kıran o hanımlar, onu seyreden babalar, analar, amcalar, dayılar, abiler, ya o düğüne toplananlar vallahi birbirlerinin gırtlağını sıkacak, yeminle söylüyorum. Küfürde birleşenler, isyanda birleşenler, günahta birleşenler yarın ahirette birbirlerinin yakalarına yapışacak. Ben tatmin olmadım hocam. Hocalarımızın çok okulduğu bir ayet-i kerime okuyayım o zaman. Estağfirullah. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve beni. O gün öyle kimseler olacak ki o gün firar edecek. Yevme yefirrul mer'u min ahihi. Kardeşinden ve ümmihi ve ebi, anasından babasından ve sahibetihi, karısından kocasından ve beni, evlatlarından oğullarından kaçacak. Li küllim li immin yevme izin şe'nü yuni. O gün onlardan her kişiye yeterli bir iş olacak. Hayatın hesabı var. Mesela ben diyelim ki hayatımın hesabını vereceğim. 60 yıl yahu. Nasıl veririz kardeşler ya? Allah yardımcımız olsun ya. 60 değil de 56, 55 yıl. 55 yılın hesabı Allah'a tek tek her gün, her saat, her dakika, her saniye. لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. Sen bunları vermeye hazır mısın ya? Ben kendimi söylüyorum, hazır mıyım ben ya? Yok. Yarına çıkmaya sebep var mı? Yok. Neyine güveniyorsun o zaman ya? وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. Değerli kardeşlerim, o gün nice yüzler var ki vahiketüm müstebşira, gülmekte ve sevinmekteler. Allah Allah. Ya Rabbi bizi onlardan eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, o gün vücuhun yevme ilim müsfira, o gün nice yüzler vardır ki parıl parıl parlarlar. O yüzler var ya, vallahi güneşin ışığını söndürürler. Peki bu efendim suratı nereden alacağız? Çarşıdan mı satılıyor? He? Efendim? Işık mı taktıracağız? Başka? Değerli kardeşim, estetik mi yaptıralım? Bu pırıl pırıl, nur gibi parlayan yüzler. Secde nuru var. Abdest nuru var. Sohbet nuru var. Dua nuru var. Allah'a kulluk. Muhammed Mustafa'ya ümmetlik. Kur'an'a hadimlik nuru var. Dünyada da öyle zaten. Bazen ne deriz? Pirsiz, nursuz adam deriz. Pirsiz, nursuz adam. Veya kadın. Sicil akar suratlarından. Allah muhafaza. Gördüğün gibi kaçarsın zaten değerli kardeşlerim. Hanımlarda tesettür nuru var. Ya. Biz tesettürlüyüz. Düğünde halay çekiyor, utanmaz. Düğünde oyun oynuyor, erik dalı oynuyor. Erik dalı mıydı, kiraz dalı mıydı, neydi? Onu oynuyor. Kuttudu kuttudu. Bak bak bak bak bak. Çıkar o örtüyü, ne melanet işlersen öyle işle. O örtünün, o tesettürün altında işlersen vallahi azap ikiye katlanır, üçe katlanır. Değerli kardeşlerim, dün bir yerden geçiyorum, gelin çıkarmışlar. Neyle çıkarıyorlar tabii? Davul zurna. O arada da duayı da unutmuyorlar. Ya duaysa davul zurna ne? Davul zurnaysa dua ne? Yapacaksanız adam gibi şu günaha öyle girin. Dini niye alet ediyorsunuz da günaha giriyorsunuz ya? Çift taraflı günahı niye işliyorsunuz? Ağzınızın tadıyla cehennemin dibine doğru günahı işleye işleye inin. Bir de dini alet ettiğiniz zaman, eskiden derdiler ya solcular falan, dini alet ediyorsunuz. Evet, dini alet ediyorsunuz şu anda. Tesettürlü gelin hanım, yani kapalı, saçı başı kapalı, çıkmış kapının önünde, erkeklerin arasında, alkışları arasında ne yapıyor? Oynuyor, oynuyor. Yer gök durur vallahi bu günahtan dolayı. Yazıklar olsun onun kocasına, yazıklar olsun onun babasına. Yazıklar olsun onunla sorumlu olan erkeklere, analarına, babalarına yazıklar olsun. Ne diyeyim ben daha değerli kardeşler? Ne diyeyim Allah'ınızı seversiniz? Yapmayın, etmeyin. Bak, vücuhun yevmeylin nalıra, nalıra. Nur, nur. Günahtan kaçınmış, namazlı, ne buyurdu Peygamber Efendimiz? Aleyhissalatu vesselam. Değerli kardeşlerim, ümmetimi nasıl tanıyacağım dedi. Tek tek tanıyacak ümmetini, abdest azalarından pırıl pırıl parlayacak. Çık, çık, çık, çık, çık, çık. Allah Allah. O mahşerin sıkıntısından teker teker ümmetini ayıracak. Nereye gidiyoruz? Livaül ham sancağının altına Allah layık olmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah layık olmayı nasip eylesin. Vücuhun yevme izin müsfira. O gün yüzler var, pırıl pırıl parlayacak. Ne yaptın sen? İşte sayıyoruz. İbadet nuru insanın yüzünü lahiketüm müstebşira. Hem gülmüş, gülüyorlar, hem sevinçliler. Bu Necm suresinde ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Güldüren de o, ağlatan da o, öldüren de o, dirilten de o. Değerli kardeşlerim, elhamdülillah. Ne kadar Rabbimize hamd etsek azdır. Ve vücuhun yevme izin aleyhe gabara. O gün nice yüzler var ki toz, toprağı, başka terhekuha katara. Onları karanlıklar içinde kaplayıverecek. Simsiyah olacak. Yani aklınıza ne kadar siyahlık getirirse getirsin, o ahiret siyahlığı arasında bembeyazdır. O siyahlık, ahiret siyahlığı sizin bu dünyadaki siyahlıkla örtme, anlamayın sakın. Ne kadar siyah düşünürseniz düşünün, ahiret siyahının yanında beyaz kalır. Öyle anlayın. Öyle yüzler olacak. Bu yüzler kim? Pervasızca günah işleyenler. Pervasızca Allah'a isyan edenler. Pervasızca Allah'ı ve emirlerini inkar edenler. Değerli kardeşlerim, benim aklıma yatmıyor diyor. Ne? Mesela geçende soru soruluyor. 3 defa bir erkek karısını boş dediği zaman boş olur. Bitti. Niye olsun canım? İşte al sana Ebu Cehil gibi kafir. Geçen de şahitlik hususunda bir erkek, 2 şahit. Kadın şahit. Ne demekmiş o? İşte al sana bir kafir. Değerli kardeşlerim. Ama tabi dini sömürmeleri de bırakmıyorlar. Efendim hele hele bu siyasiler, o yavcıları var ya, cuma kılanlar, dua edenler, sonra efendim diyor, Hazreti Muhammed nasıl herkesin peygamberi olurmuş diyor. Al sana bir kafir daha. Değerli kardeşlerim, daha ne diyor? Eğer Allah korusun diyor şeriat olsaydı, çoğu kimsenin bugün elleri kesik olacaktı diyor. Al sana bir kafir daha. Başka, canım faiz niye haram olsun diyor. O bankanın masrafları var. Al sana bir kafir daha. Daha bunun gibi niceleri. Değerli kardeşler, daha niceleri. Ben böyle günlük aklımızda olanları, sen Allah'ın dininle alay mı ediyorsun? He? Allah muhtaç mı senin İslam'ı yaşamana, yoksa sen mi muhtaçsın? Al işte bunların hepsi. Efendim biz konsere gideriz. Al sana bir karanlık. Efendim düğüne gideriz. Al sana bir karanlık, kapkaranlık, zifiri. Efendim ne var? İşte oyun oynuyoruz. Al sana bir karanlık. Canım beş vakitte namaz mı kılır bitmiyor. Al sana bir karanlık. Veyahut da ya bu hacılar hocalar var ya ha. Al sana bir karanlık. Sayayım mı daha? Ve ülaike işte onlar. Keferatül fecara. Kafirlerin, facirlerin ta kendileridir. İşte bunlar yarın ahirette ne yapacaklar değerli kardeşlerim? Birbirlerinin boyunlarına sarılacak. Yapmayın, etmeyin efendim demelerine aldanmayacak. İllel muttakin. Allah Allah. Muttakiler hariç. Ayrıldık değerli kardeşlerim. Ayrıldık. Muttakiysen bu dünyada da ayrılacaksın arkadaş. Yaşantınla, konuşmalarınla, hallerinle, hareketlerinle, ticaretinle, alışverişinle, sözünle, her şeyiyle muttakiysen yarın ahirette ayrıldığın gibi bugün de ayrılacaksın. Nasıl Allah? Ferikun fil cenneti ve ferikun fis sa'ir diyorsa, bir fırka cennete, bir fırka cehenneme gidecek diyorsa, o zaman cehennemliklerin arasından ayrılacaksın hanımefendi, beyefendi, hacı efendi. Ben öyle 5 sefer, 10 sefer umreye gittim. Ne yapayım gittin sen? Daha konuşma daha. İşte hocam, Allah elhamdülillah. 5 sefer gittim, ey yetmişim. Faydası olsaydı söylemezdin. Faydası yok ki söylüyorsun. Hava atacak. Hocaya kendine iyi dedirtsen ne olacak? Kötü dedirtsen ne olacak? Şimdi bu fakire bütün dünya iyi dedi. Allah kötü dedi. Ne faydası var? Bana ne faydası var ya? Bütün dünya kötü dedi. Allah iyi dedi. Ne zararı var? Ne zararı var? Bu kadar basit. Bundan dolayı cennetliğe talipseniz her şeyinizle cehennemliklerden ayrılacaksınız. Yarın ahirette Allah'ımız ne buyuracak? Değerli kardeşlerim, ya hele hele şu hitaba bakın. Her zaman okudunuz. Her zaman okuyorsunuz. Hocalarımız da bunu, bu ayetleri çok anlatır. Vemtazul yevme eyyuhel mücrimun. Allah Allah. Ey mücrimler, ayrılın bugün, ayrılın. Kimlerden? Takva kullarımın arasından. Cennetlik kullarımın arasından. Şimdi bana soruyor. Hocam işte dayım oğlu veya teyzemin oğlu veya arkadaşım efendim böyle şerli bir düğün yapıyor. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Buyur ayet-i kerime. İster git ister gitme. Orada mücrimlik var. Efendim işte futbol maçına gideyim mi gitmeyeyim mi? Buyur hadi buyur. Memtazım, mücrimlik var. Mesela işte dün bir bayan takım, anadan üryan, efendim milletler şampiyon olmuş. Müslüman sevinir mi? Benim neye sevineceğimi, neye üzüleceğimi kim karar verir? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. O kızların, o kadınların o şekilde oynamaları, hoplamaları, zıplamaları dinen caiz midir? Vallahi haramdır. Vay efendim hocalar böyle diyor. Ne diyelim kardeşim? Yani helal mı diyelim? Ne diyelim? Değil o kıyafetle Müslüman bir kadın bir tek saçını dahi gösteremez. Eğer mücrim değilsen, eğer cennete talipsen. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مُجْرِمِينَ

Bu dünyada yahu bir mahalle lokantasına gitsen, yesen içsen parasını ister senden adam yahu. Bu dünyada ye, iç, yat. Ondan sonra ücret yok, bir şey yok. İllel muttakin, muttaki kullarım hariç. Onlar öyle olmayacak. Allah haber veriyor değerli kardeşlerim. Onlar öyle olmayacak. Nasıl olacak ya Rabbi? Ha, haber veriyor. Nasıl olacakmış? Ya ibadi, ey benim kullarım. Bu hitaba muhatap olmak istiyor musunuz? He? Adam gibi dininizi yaşayacaksınız. Hanım gibi dininizi yaşayacaksınız. Sulandırmayın, bulandırmayın, karıştırmayın. Değerli kardeşlerim, ya ibadi, Allah Allah, şu hitabın güzelliğine bakın ya. Değerli kardeşlerim, ya ibadi, ey benim kullarım, Allah Allah. İstemez misiniz değerli kardeşlerim? İstemez misiniz? Kim istemez yahu? Kim istemez? Ha, Ebu Cehil istemez. Ebu Leheb istemez. Firavun istemez. Nemrut istemez. Şu anda dünyanın başına bela Trump mıdır, Trump mudur istemez. Değerli kardeşlerim, %97'si ateist olan Çin ister mi? İstemez. Ama sen niye istemiyorsun? Sana ne oldu? Ya ibadi, ey benim kullarım. Allah Allah. La havfun aleykümül yevm. La havfun, korku yok. Aleyküm size el yevm gün. Bugün size korku yok. Korkmayın ya. Sizin Rabbiniz benim. Sizi ben korkutur muyum ya? Siz bu alınlarla bana secde ettiniz. Siz bu vücutla bana ibadet ettiniz. Siz o ağızlarla bana zikrettiniz. O gözlerle bana İbretle baktınız, haramlardan korudunuz. O kulaklarınızla benim emirlerimi dinlediniz, zikirlerimi dinlediniz, Kur'anlarımı dinlediniz. O size verdiğim kalp evini bana iskan eylediniz. Bugün size korku var mı? Yok. Anladınız mı şimdi? Vallahi bunlar olacak. Bak yeminle söylüyorum, Allah bunlardan eylesin bizi. Az önce ne dedik? Birbirlerini parçalayacak sırtlanlar gibi, çakallar gibi. Birbirlerinin boğazlarına sarılacaklar. Böyle takva olan kulların ne olacak? Allahu Teala onları hitabı böyle olacak. Ey benim kullarım, benim, benim, benim. Ne güzel bir hitap ya. Var mı aranızda istemeyen? He? Ey hocam, bu zamana kadar yaptık ettik günah. Tövbe tövbe tövbe, bu kadar. 80 yıllık gavuru Allah bir kelime-i şehadet getirmekle bütün günahlarını affediyor mu? Evet. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gördünüz mü? Bütün günahlarınız af. Yahu sen af memuru musun hoca? Ya ben mi söylüyorum bunu? Resulullah söylüyor. 4.000 büyük günahını, büyük büyük, küçükler zaten af. Nasıl oluyor? Sabaha kıldın, öğlene kadar işlediğin günahlar öğlende af. Öğleni kıldın, ikindiye kadar
İşlediğin küçük günahlar

0: İlkindiyle af, ilkindiği kıldın akşama kadar, işlediğin küçük günahlar akşamla af, akşamdan yastıya kadar. İşlediğin küçük günahlar yatsıyla af, yatsıdan sabah namazına kadar, işlediğin küçük günah sabahla beraber af. Kılmazsan hepsi yığıldı. Hadi bakayım. Ah bu namaz kılmayanlar, ah ah ah, aklınızı başınıza devşirin. Allah rızası için hasreten istirham ediyoruz. Yapmayın, etmeyin diyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi kısa bir ara verelim inşallah. Ondan sonra ayeti tamamlayalım inşallah, Mevlam izin ederse. Mevlam bakın o dostlarına nasıl hitap edecek, nereye bizi yollayacak. Udhulu, girin. Allah Allah. Bakalım nereye sokacak Cenab-ı Hak bizi. Orada biz ne yapacağız, sizlere anlatacağız. Kısa bir ara değerli kardeşlerim.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
9: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, aramız biraz fazla oldu ama hakkınızı helal edin. Yani bu tanıtım için efendim videolar falan çekilmesi lazımmış. Sağ olsunlar. Aşağıda onları, o vazifeleri yaptık. Ve hemen koşa koşa sizin huzurunuza geldik. Ya Estağfirullah, Bismillah. Ya ibadi, la havfun aleykümül yevm. Bugün size korku yok. Allah Allah. Peki, başka? Ve la entüm tahzenun. Aman ya Rabbi, şu güzelliğe bakın. Korku yok ve siz üzülmeyeceksiniz de. Yani ben sizi üzermeyeyim kullarım. Bu dünyada sizlere neler dendi neler. Niye diyor adam bize? Niye diyor? Sebep? Allah'ın yolunda olmamız. Mevlam daim eylesin. Bir daha böyle ne derse desinler. Gülüyormuşlar. Tabiri caizse yani bazen söz bulamıyorum. Yani konuşacağım. Bu sefer de suç olur muç olur diye söz bulamıyorum. Sözümüz çok yoksa. Yani sözümüz çok. Hangisini söyleyelim şimdi bu ortamda diye. Siz kendinize gülün değerli kardeşlerim. Yani o gülenlere diyoruz. Ayıp olur diyen kardeşim. Millet nedir diyen kardeşim. Yarın ahirette cehennemlikler cehennemden çıkarılacak. Cennet kapılarına sürülecek. Cennetin bütün kapılar açılacak. Allah Allah. Sevinecekler o manzarayı, cennetin muhteşemliğini, mükafatlarını gördükleri zaman sevinecekler, kurtulduk cehennemden diye. Ondan sonra tam girecekleri an kapılar kapanacak. Mevla o zaman kullarına, cennetlik kullarına şöyle seslenecek. Ey kullarım, şu andaki ayetler bak. Şimdi siz bunlara gülün. Cennetlikler kah kah kah kah ha ha ha ha. Onlara ne yapacak? Bu dünyada bize güldükleri gibi biz de ahirette bu mel'un takımına güleceğiz. Neye gülüyorsun ya? Namazla alay eder. Oruçla alay eder. Kılık kıyafetle alay eder. Hacıyla alay eder. Hocayla alay eder. Ezanla alay eder. Ezan okunu döver. Efendim kendi başına bir şeyler uydurur, onun peşinde gider. O zaman ey Allah'ımız, bize bu daha ağır geldi. Siz benim kullarıma gülüyordunuz ahirette. Onlar benim yolumda olduğu için bunları yapıyordunuz. Şimdi onlar size gülecek. Sıra geliyor değerli kardeşlerim. Sıra geliyor. Ahirette görüşeceğiz. Ya Mutaffifin Sure-i Celilesinde de geçiyor bu olay. Tabii mevzular uzamasın diye ben kısa kesmeye çalışıyorum. Ellezine amenu. Bunlar kimmiş? Bunlar kimmiş? Amenu, iman ederler. Şeksiz şüphesiz. Amasız fakatsız. Nedensiz, nasılsız, niçinsiz, niyesiz. Anladınız mı şimdi? Yahu insan umreye gider de kafir olur mu? Olmaz olur mu ya? Umreye gidiyor adam, kafir. Niye? Olmadık bir şey inkar ediyor. Şeriat gelsin mi diyor, Allah korusun diyor. İsmet Özel var. Dedim adaş. İsmet Özel. Onun sözünü söylüyorum. Kendi sözüm değil. Böyle bir denk geldiydi. Ben müşrikim diyemeyen ben laikim demeye başladı. Ebu Cehil ne diyordu? Ben müşrikim. Şimdiki ne diyor? Aynı Ebu Cehil zihniyeti. Ben laikim diyor. Gördünüz mü şimdi? İsmet Özel'in sözünü söylüyorum. Açın. Yani Google mudur nedir? Orada var. Değerli kardeşlerim, bi ayatina. Onlar öyle bir kimseler ki ayetlerimize iman ederler. Anladınız mı şimdi? Maiz Hazretleri var. İmana bak. Efendim, ashab arasında günah işleyen var mı? Var, olmaz olur mu? İşte bu. Zina ediyor. Ama içi kaynıyor. Eyvah! Ben ne yaptım? Ben ne yapacağım şimdi? Allah'ın huzurunda ben ne yaparım ya? İşte oymuş. Maiz Hazretleri. Değerli kardeşlerim, geldi Resulullah'a. Ya Resulallah, ben böyle böyle yaptım. Yok dedi. Git. Gitti. Ama içi durmuyor. Fıhır fıhır kaynıyor. Eyvah! Ben ne yaptım? Ben Allah'ın bir haramını işledim. Ya Rabbi, ashabın haline bak, bizim halimize bak. Öyle mi değerli kardeşler? Öyle mi? Ne haramlar işliyoruz. Sonra ne diyoruz? Allah affeder. Ya Allah affeder de sen niye işliyorsun kardeşim? Sen kulsun. Bir af çıkacak efendim şeyden, meclisten. Yani çıktı çıkacak, indi inecek, geldi gelecek. Efendim? Sonra değerli kardeşlerim, Maiz Hazretleri ikinciye geldi. Dön geri dedi. Yoktur öyle bir şey. Çünkü 4 şahit olması lazım. Efendim yan yanaydılar. Beraber öyle değil. Öyle değil. Bizzat o fiili işlerken görecek. Yine gitti. Ama gel gelelim, içi fıkır fıkır kaynıyor. Pişman. Yatamıyor. Uykuları kaçmış. Eğer günah işleyip de uykun kaçmıyorsa, seni rahatsız etmiyorsa, herhangi bir kıpırtı yoksa vicdanında, vicdanın karalanmıştır, haberin olsun. Üçüncüye geldi. Beni temizle ya Resulallah. Ben bu günahla yaşayamam. Olmaz dedi. Git. Dördüncüye geldi. Artık 4 şahidi ne yaptı? Kendisi. Bizzat kendisi 4 defa gitti, geldi. 4 şahitle ne yapılmış oldu? İspat olmuş oldu. Sonra ne oldu değerli kardeşlerim? Maiz Hazretlerine rejim uygulandı. Rejim. Ne demek rejim? Öyle Allah'ın haramlarını çiğnemek, tilke hududullah. İşte Allah'ın hududu bu. Kim Allah'ın hududunu aşarsa, fe ulaike humuz zalimun, o zalimlerin ta kendisidir. Allah Allah. Taşlanarak öldürülmesi. Evet. Neslin muhafazası için, namusun muhafazası için, iffetin ve hayanın muhafazası için Alın size Allah'ın emri. Zina eden taşlanarak öldürülür. Hadi bir daha yap bakayım. Hadi be evlenme bakalım. Kasaptaki etten ucuz ya kadınlar. Ondan sonra bazıları efendim yani günah işlemesinden dolayı kınamaya kalktılar. Efendimiz buyurdu ki vallahi öyle bir tövbe etti ki ümmetime paylaşılsa yeterdi. Öyle melekler geldi ki ayaklarımı basamadım. İşte iman bu. Ayetlere iman bu. Ey hacı efendi, ey hoca efendi. Bizim efendim müftülerden birisi öyle diyor. Vallahi diyor hocaların kredi isteklerini imzalamaktan yoruldum diyor. Ya. Peki cemaat sana faizin haram olduğuna böyle inandırabilir misin? Sen yaşamadın ki. Biz yaşamıyoruz ki. Anladınız mı? Efendim hocam bizim kız da küçük ya hocam. Ya, elleme biraz yaşayı versin. Sanki hocanın din. Ne küçüğü bulu uçağına erdiği zaman ne dedi annemize? Ellerini, yüzünü ve ayağını göstererek diğer yerler haram dedi. Haram! Bizim hacı hanım ne diyor? Umre'ye gitmiş ya. Ya hocam işte bu zamanda da bak. Ellezine amenu bi ayatina. Ayetlerimize iman ederler. İman bu. Ey umreye gidenler, ey hacca gidenler, siz orada iman için, imanını muhafaza için Bilal-ı Habeşi'yi yaşamadığınız müddetçe Sümeyye annemizi, Yasir Hazretlerini, Ammar Hazretlerini siz iliklerinize kadar hissetmediğiniz müddetçe anca efendim canlı yayın çekersiniz. Efendim feslen millete duyurursunuz. Oralarda sigarayla kahveyle işi geçirdirirsiniz. Hakikatiyle gidenlere bir şey demiyorum. Kimse kusura bakmasın. Doğru git. Ve kânû müslimîn. Onlar neydi? Müslümandı buyuruyor. Müslüman olan kullarım. Ayetlerimize iman eden Müslüman olan kullarım onlar benim. Onlara korku yok. Onlar mahzun da olacak değil. Onları üzmeyeceğim ben. Mevla buyuruyor ya değerli kardeşlerim. Bundan daha büyük vaat olur mu ya? Vallahi olmaz, billahi olmaz. Peki sonu ne oluyor? Şimdi Allah'ımızın emrine bak. Ayetlere iman eden, Müslüman olan korku yok, mahzun olmayacak, üzülmeyecek. Udhulul cennet. Allah Allah. Girin cennetime. Ya emri hazır ya. Cennetime girin. Bizim ne hakkımız var değerli kardeşlerim? Şu Yaradanımızın bize muhabbetine bak. Yaradanımızın bize karşı şefkatine bak. Bize karşı sevgisine bak. Saygısına bak. Bize hazırladığı mükafata bakın. Bizim de yaptığımıza bak. Hele hele. Aman yarabbim. Mevla diyor ki şu adam gibi, hanım gibi şu dünyada yaşayın. Size ben bu mükafatları vereceğim. Emredeceğim. Nasıl emredeceğim? Udkulul cennet. Cennetime girin. Kimle? Entüm siz. Başka? Ve ezvacüküm. Ve zevceleriniz. Değerli kardeşlerim, siz ve zevceleriniz cennete girin. Ne olarak? Tuhberun, neşe içinde, sevinerek.
1: Allah Allah.
0: Gördünüz mü ayetleri? Niye bunlara hitap olmayalım değerli kardeşlerim? Allah'ınızı severseniz yapmayın, etmeyin, yapmayalım, etmeyelim dediğim ben ya. Kendime diyorum, bu kadar günahın dedim ya. 55 senelik, 56 senelik bir hesap var. Günahlar devamlı işleniyor. Sokaklara çıkmak istemiyoruz. Söyler misiniz bana şu cemiyetimizde Allah'ın hangi ayetleri, hangi emirleri işleniyor? Söyler misiniz bana? Ve bunun yanında efendim aklımız rehberimizdir. Bilim rehberimizdir. Yani akıl ilah edilmiş, bilim ilah edilmiş. Bu kadar basit. Benim aklım da, bilimim de, zihnim de hepsi toptan Allah'a teslimdir. Anladınız mı? Ne buyurdu? İz kâle lehu rabbuhu eslim. Teslim ol İbrahim. O ne dedi? Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi değerli kardeşlerim. Benim aklım var. Senin aklın neye yarar? Niceleri var. Alzheimer oluyor. Efendim unutuyor. Adını unutuyor. Nice senin gibi olanlar. Efendim güçlüyüm, kuvvetliyim. Git bakalım hastanelere gör. Senin gibi olanlar veyahut da efendim düşkünler evi, darul aceveze, huzur evi değil orası, darul aceze, acizler evi, kimsesizler evi. Sen evladını küçükken kreşe bırakırsan işin var diye, o da seni büyüdüğü zaman işin var diye nereye bırakır? Huzur evine bırakır. Evet. İnşallah yarın bu sohbete devam edeceğiz. Allah için sevme ve sevişme efendim mükafatlarını, derecelerini anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii yine söylüyoruz, aşk ile şevk ile sizleri bekliyoruz. Nerede yerimiz? Gökdere'ye doğru çıkarken sağ tarafta büyük bir bina, Dilmaç Plaza 7. kat. Asansörlerimiz çalışıyor. Bir telefon kadar yakınız. Efendim, inşallah bu aciz Mesut Yavaş hocamız, Mahmut hocamız ve Mehmet kardeşimiz duruma göre, kalabalık olursak hepimiz sayıya göre değerlendireceğiz. Ya bak ben size söylüyorum. Ama gerekli ihtimamı, ilgiyi şu zamana kadar yani gördük ama pek görmedik. İhtimamınızı, hassasiyetinizi bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Yere edeple basmayı. İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
3: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler,
3: kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: El-Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbaru ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbiru ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok

daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
3: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

İbni Cabir diye anılan Huseyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. Hayır cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. Evet deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri,

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabb hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâti l-qâime hâti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'thhu meqâmen mahmûden illezî vaadteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Yaş 25. Evlilik zamanı geldi geçti. Derken annem açtı yuva kurma konusunu. Saliha bir kız olsun, gerisi gelir diye düşünüyordum. Yakın bir akrabamızdan haber geldi. Komşuları çok dindarmış. Kızlarının ailesinden daha da dine bağlı olduğunu duyunca sevindim. Gittik, bir görelim, görüşelim dedim. İlk önce ailesiyle konuştum. Hatta ben konuşmadım, sürekli onlar konuştu. Şaşırdım kaldım. Bir şey diyemedim. Kına gecesinde en iyi müzisyenler olacakmış. Düğünde keza aynı. Ev dayalı döşeli olacakmış. Hem de hepsi en modasından, pahalısından. Efendim araba olacakmış, son model hem de. Çünkü komşunun damadı sıfır araba almış geçende. Anne, hadi kalkalım diyecektim ama utandım. Kızla görüştürmek istediler. İslamiyet'e uygun olarak görüştük. 15 bilezik, en güzel ve pahalı gelinlik, en büyük düğün salonu. Ne diyeceğimi bilemedim. Ben saliha bir eş istiyordum sadece. İstekleri bir türlü bitmiyordu. O anda yan taraftaki aynaya göz ucuyla baktım kendime. Görünüşümde de bir iş adamı profili yoktu. Neyse, 25 dakika konuştu. İstekleri bitince sıra bana geldi. Senin istediklerin nelerdir deyince, bir an önce kalkıp gitmek istiyordum, sıkılmıştım. Geleli bir saat olmasına rağmen dünya malına bağlananlarla birlikte olmak içimi karartmıştı. Cevap veremedim. Tekrar sordu, istediklerin nelerdir? Hayırlısı olsun dedim, kalktım. Böyle nezaketle ayrıldık evden. Yolda giderken telefon geldi. Amcam arıyordu. Yan komşuları Serhat amcanın kızı varmış. Serhat amca çok iyidir. Çocukluğumdan beri tanırdım kendisini. Tamam dedim, tamam. Geliriz amca. Serhat amcalara gitmek için hazırlanıp annemle koyulduk yola yine. 15 dakika sonra ulaştık evlerine. Sohbet açıldı çocukluğumuzdan ve beni başladı bir güzel övmeye. Kızardıkça kızardım utancımdan. Hiçbir şey de diyemiyorum. Derken söz asıl mevzuya geldi.
1: Evladım dedi. Seni severim. Maksat gençleri mutlu etmek.
0: Allah'ın izniyle olur dedi ve başladı istediklerini tek tek saymaya. O kadar çok şey saydı ki inanın uykum gelmeye başladı. En sonunda da benim oğlumun kumar borcu var. Onu ödemeden evlilik falan olmaz dedi. Birden gözlerim açıldı. Şaşırmıştım açıkçası. Gözümü yerden alamadım uzun süre. Serhat amca,
1: gençleri görüştürelim ne dersiniz
0: deyince tamam dedim. Bir odaya geçtik. Kız konuşmaya başladı. Önceki görüştüğüm kız gibi ne varsa her şeyi istiyordu. Konuşmasını çalan telefonu böldü. Açtı. Bir şeyler konuştu, kapattı. Tekrar telefon çaldı, yine bir şeyler dedi, kapattı. Sonra tekrar. Dayanamadım, sordum. Arayan kimdi? Eski nişanlısıymış. Ayrılalı 10 gün olmuş. Eğer bir sakıncası yoksa sorabilir miyim? Niçin ayrıldınız dedim. Tabii tabii dedi. Çay bahçesinde bir erkekle otururken beni görmüş de. Sonra tartıştık. Hadi ya, tartışma büyüyünce de ayrılmak zorunda kalmışlar. Şey dedim, oturduğunuz kişi kimdi? çalıştığı yerdeki müşterilerinden biriymiş.
1: Ha, demek önceden çalışıyordunuz. Evet evet dedi, ben masörüm.
0: İnanır mısınız, şoktan şoka giriyorum. 5 dakikada bilmediğim bir sürü şey çıkmıştı.
1: Neyse dedim, evlilik amacınız nedir?
0: Nişanlısı çok rahatsız ediyormuş. Farklı bir hayat, farklı bir ortam istiyormuş artık. Yani açık konuşmak gerekirse hava değişimine ihtiyaç duymuş. Daha fazla dayanamayıp izin istedim, kalktım. Ben sadece saliha bir eş istiyordum.
1: Nezaketle ayrıldık yine o evden annemle beraber. Daha sonra öğrendim ki Serhat amca arkamdan bir sürü laf etmiş. Gülümseyip bugün öven yarın söver dedim içimden. Artık evlilik düşüncesinden vazgeçmek üzereydim. Haftalardır dışarı çıkmıyordum. Akşamları hava almak için balkonda oturup kitap okuyorum sadece. Karşı komşumuz gece çalıştığı için akşam 9 gibi evden çıkıyordu. 10 yaşındaki oğlu da babasının peşinden ağlayıp dururdu her gece. Ablası çocuğu oyalamak için balkona çıkarıyor ve her fırsatta benimle konuşmaya çalışıyordu. Bu sık sık tekrar etmeye başlayınca bunaldım artık. Bir akşam kıyamet ve ahiret kitabını alıp aynı saatte çıktım balkona. Beni görünce o da çıktı balkona. Bir konu bulup yine başladı konuşmaya. Her akşam kitap okuyorsunuz, nedir onlar? İşte beklediğim fırsat gelmişti. Ha, okumak istersen vereyim deyince olur dedi. Besmele çekip 2-3 metre karşıdaki kıza attım kitabı. Hadi gir o zaman evde okumaya başla dedim.
0: İlginç, kitabı okumuş olacak ki bir daha balkona çıkmaz oldu. Evlilikten vazgeçmiştim. Bir eş bulmak bana o kadar uzak geliyordu ki. Aradan aylar geçti. O zaman zarfında birkaç kızla daha görüşmeye gittim annemle, fakat netice aynı. Değişen bir şey yoktu. Bir salı akşamıydı. İçim çok daralmıştı. Adeta boğuluyordum. O gece 2 rekat namaz kılıp yattım. Acayip bir rüya gördüm. Birine anlatmalıydım bu rüyayı. O akşam balkonda dolunayı izlerken telefonum çaldı. Gözüm dolunayda, tefekkür ediyorum. Bir taraftan da telefonum çalıyor. Cebimden çıkarttım hemen. Kimin aradığına bakmadan kulağıma götürüp telefonu açtım. Arayan ses tanıdıktı. Fakat o günden sonra hayatımın değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Arayan en yakın arkadaşım Ali. Canı sıkılmış beni çağırıyordu. Abdest aldım, evin yakınındaki çay bahçesine gittik. Çocukluğumuzdan açıldı konu. Sonra gördüğüm rüyayı anlatmak istedim. Tozlu bir köy yolunda gidiyordum. Elimde bir tane kılıç vardı. Etrafımdaysa bir sürü yılan. Yılanlar 1 metre kadar yükseltmişler kafalarını, yukarıya bakıyorlar. Hepsi üzerime atılmak için sanki zaman kolluyorlardı. Kılıçla kendimi savunmaya çalışıyordum. Bana yaklaşanları tek tek öldürüp ilerlemeye devam ediyordum. İleride uyuyan biri vardı. Bilmediğim bir ses işittim ama ortalıkta kimsecikler yoktu. O uyuyan kişiye baktım. O ses, yatan kişi Mus'ab bin Umeyr dedi radiyallahu anh. Allah Allah, şaşıp kalmıştım. Sonra İleride giden 2 kişi gördüm. Aa, biri peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem. diğerinin kim olduğunu göremedim. Heyecanım kat kat arttı. Ali de heyecanlanmıştı. Ve başladı rüyamı yorumlamaya. Kardeşim, düşmanlarını yenerek iyi bir neticeye ulaşacaksın, dedi. Ve konu yine evliliğe geldi. Ben de başımdan geçenleri bir bir anlattım. Dertliydim bu konuda. Benim eşim dünyaya bağlı olmamalıydı. Sadece dünyalık uğruna yaşamamalıydı. Uzunca dinledi Ali sıkıntılarımı. O konuşmaya başladı bu defa. Evden çıkarken dedi, annem, bizim mahallede bir kız varmış. Onunla görüştürmek istiyorlar seni. Yok Ali, bundan sonra kolay kolay kimseyle görüşmek istemiyorum. Kusura bakma. Ha öyle mi dedi. Evet dedim. Kız da pek istekli değilmiş zaten dedi. Hayırdır dedim. O da birkaç kişiyle görüşmüş, daha sonra evlilikten soğumuş iyice. Ali'nin annesi ısrar edince de olur görüşelim demiş. Vay be dedim. Demek o da ters demiş herkesi. Evlenmeme kararı almış ha. İyi o zaman dedim. Yarın gidelim bir görüşelim. Bir taraftan da düşünüyorum. Rüyam gerçek mi olacak acaba? Bu zamana kadar sabrettim. Önüme gelen engelleri Allahu Teala'nın izniyle aştım. Acaba dedim. Ali ile vedalaştım, eve geldim. Ve konuyu anneme açtım. Yarın gidecektik görüşmeye. Çok heyecanlıyım. Sabah erkenden kalkıp giyindim. Heyecan gitmek bilmiyordu. Bir sağa bir sola yürüyüp duruyorum evin içinde. İlk defa bu kadar heyecanlıydım. Öğle namazını kıldıktan sonra yola koyulduk annemle. Ali bizi kızın evine kadar götürdü sağ olsun. Kapıyı çaldım. Kapıyı babası açtı ve eve buyur etti. Biraz sohbet ettik. Söz asıl konuya geldi sonra. Kızın babası konuşuyordu. Evladım benim söyleyeceğim bir şey yok. Sen kızımla konuş.

Şaşırmıştım. Neden? Çünkü ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalıyordum. Dünyalık bir konu açılmamıştı mesela. Neyse, bir odaya aldılar beni. Kızla görüşecektim. Kapı açık bırakıldı ama bizi duyan kimse yok. Sandalyeye oturdum. Ellerim masanın üzerinde, avucumun içerisinde ise terleyen ellerimi silmek için bir mendil var. Ve odaya o girdi. Nurani yüzlüydü. Hep önüne bakarak konuşuyordu. Diğer kızlar gibi bilezikten, düğünün nasıl olması gerektiğinden girmedi konuya. ''Size bir şey sorabilir miyim?'' dedi. ''Tabii tabii buyurun.'' dedim. ''Bana namaz kılıyor musun?'' demedi. Namazı kaç dakikada kıldığımı sordu. ''Mesela öğle namazını kaç dakikada bitiriyorsunuz?'' dedi. 15 dakikada dedim. Memnun oldu. Bir yandan da şaşırmıştım. Çünkü bunları bana kimse sormamıştı. Sonra birikmiş ne kadar paran var deyince eyvah dedim. Buraya kadarmış. Önceki görüştüklerim gibi konuşmaya başlayacak eyvah. 45 bin lira dedim. Peki paranızın zekatını veriyor musunuz? Deyince yanlış düşündüğüm için utandım. Evet veriyorum dedim. Konuşmasına ağır ağır devam etti, başı öndeydi. Bakın, sizden önce 3 kişiyle daha görüştüm. Hepsi de zengindi. Güvendikleri tek şeyleri paralarıydı. Bütün konuşmaları paraya, zenginliğe dayanıyordu. Dine ait hiçbir bilgileri yoktu ve namaz da kılmıyorlardı. Size ilk sorum namaz oldu, çünkü namazı doğru olan zaten kimseye zarar vermez. Ailesinin hakkını gözetir, haksızlık yapmaz, yapamaz. Herkes için en iyisini, en güzelini ister. Kimseyi hor görmez ve ezmez. Böyle insanı bütün mahlukat sever. Mahlukatın sevdiğini de Allahu Teala sever. Allahu Teala'nın sevdiği kul ise makbul edilen kuldur. Sadece onu dinliyordum. Öyle güzel konuşuyordu ki. Devam etti. Sonra size zekatı sordum. Çünkü o parada fakirlerin hakkı da var. Fakirlerin hakkını gözetmeyen eşinin hakkını da gözetmez. Allahu Teala ondan nasıl razı olur ki? Ne kadar doğru konuşuyordu. Konuşmaları beni o kadar mutlu etti ki. Dünyalık bir şey istemiyorum diye sonlandırdı konuşmasını. Yan taraftaki kitaplığı gösterdi, okuduğu kitapları gösterdi. Görünce çok mutlu oldum. Çünkü benim okuduğum ehli sünnet alimlerin kitaplarını okuyormuş o da. Ben kızarıp terliyordum nedense. Elimdeki bez mendil iyice ıslandı. Benimse kıza soracağım bir şey kalmamıştı. Zaten sormadan her şeyi anlatmıştı bana. Son olarak annemle konuşmak istedi. Ben dışarı çıkmak için ayağa kalkınca elimdeki mendil yere düştü. Yere göz gezdirdim ama hayret, mendili bir türlü bulamadım. Neyse dedim, çıktım dışarı. Annem girdi. 10 dakika kadar konuştular içeride. Annem çıktıktan sonra izin istedik ve ayrıldık evlerinden. İki tarafta birbirlerinden memnun olmuştu. Anneme içeride ne konuştuklarını sordum. Anneme nasıl davrandığımı,
ailemle olan ilişkilerimi sormuş. Çünkü anne ve babanın razı olmadığı bir evlattan Allahu Teala razı olmazdı. Eve gidince konuyu babamla konuştuk. Çok sevindi. Abdest aldım, iki rekat namaz kıldım. Biraz vakit geçirdim. Sonra birkaç gün önce gördüğüm rüya geldi aklıma. Elimdeki sabır kılıcıyla zorlukları aşmak nasip olmuş ve sonuca ulaşmıştım. Evet dedim, o rüya. Bugünden itibaren düğün hazırlıklarına başlayacaktık artık. Söz kesilip aileler arasında yüzükler takıldı. Düğün konusu biraz sıkıntılı olmuştu. Akraba tarafı çalgılı olmasında ısrar ediyor, bense dini yönden olmayacağını anlatmaya çalışıyordum. Ben yumuşak huylu oldukça onlar daha fazla üzerime geliyorlardı. Düğün çalgılı olurmuş onlara göre. Öyle cenaze evi gibi dualar edilip mevlid okutulmazmış düğünde. Ne yapacağımı şaşırmış ve iyice bunalmıştım. Defalarca bunun olmaması gerektiğini anlatsam da çalgısız olması gerektiğini bir türlü kabul ettiremiyordum. Bir akşam evde akrabalarla toplandık. Bu konu hakkında konuşuyorduk. Bir şartla isteğinizi kabul ederim deyince hepsi şaşırdı. Herkes gözlerini bana çevirmiş, ne diyeceğimi merakla bekliyorlar. Öldüğümde mezara benimle girecek olan varsa ve benim yerime hesap vermek isteyen olursa bunu kabul edeceğim. Kimse yüzüme bakmıyordu. Utandılar galiba. Bu konuda böylece kapanmış oldu şükür. Neyse, bir perşembe günü kız tarafıyla sözleşip düğün alışverişine çıktık. Nişanlım sanki yanımda köle gibi duruyordu. Ben ne göstersem olur olur ha beğendim diyordu sadece. Ya bir insan bu kadar mı mütevazi, bu kadar mı ince olabilirdi? Onun bu durumunu gördüğüm zaman ben en kaliteli, en güzel olan eşyaları alıyordum. Onu mutlu etmek için elimden geleni yapmak istiyordum. Günler böyle geçti. Nihayet Allah'ın izniyle evimizi döşemiştik. Her şey çok güzel gidiyordu. Ve nihayet, ah o düğün günü. Heyecandan ölecek gibiydim. Elim ayağıma dolaşıyordu adeta. Hamdolsun düğün de tam istediğimiz gibi oldu. Evliliğimizin ilk yılları diğer evlilikler gibi tartışmayla, kavgayla geçmiyordu. Biz İslam'ın etrafında birleşmiştik. Öyle büyük sorunumuz da olmuyordu. Eşimin zekasına, güzel ahlakına, güler yüzüne hayrandım. Onsuz zaman geçmiyordu sanki. İşteyken fırsat buldukça arıyordum, sesini duyunca daha çok mutlu oluyordum. Konuşmasında içimi rahatlatan bir tesir vardı. Bunu nasıl yapıyordu, bir türlü anlamıyordum. Eve gittiğimde her akşam beni güler yüzle karşılardı. O anda tüm yorgunluğum giderdi. Ben de yemek hazırlarken ona yardım ederdim. Sen otur lütfen, yorgunsun. Zaten akşama kadar çalışıyorsun der. Ben de içeri gidip oturuyordum. Neden biliyor musunuz? Onun üzülmesini hiç istemiyordum. Her ne isterse yerine getirmek için can atıyordum. Benden bir şey istesin diye gözlerinin içine bakardım. Arada bir arabamla gezerdik. Çok mutlu olurdu gezince. Yine bir gün gezdirmek için çıkıp arabaya bindik. Sürekli bana baktı o gün. Ve dedi ki, sabır çok güzeldir. Sabır insanı bu araba gibi
ulaşmak

bulanıyor. Bunun için de geceleri sık sık kalkıyordu. Benim uykum çok hafif olduğu için de hemen uyanıyordum. O da bana kıyamıyordu. O gece tekrar midesi bulanmış olacak ki kalktı. Kalktığını hissedip gözlerimi açtım ama uyandığımı anlamadı. Beni uyandırmamak için parmaklarının ucunda yavaş yavaş kapıya doğru ilerledi. Aman Allah'ım! Fakat o anda gözlerime inanamayacağım bir olay yaşandı orada. Neydi o? Ben rahatsız olmayayım diye kilitli olan kapının anahtarına bile dokunmadı. Zaten kapı kilitliydi. Eşim "Bismillahirrahmanirrahim" dedi ve kapıyı açmadan dışarı çıktı. Bu durumu görünce kalbimin atışları nasıl hızlandı, nasıl terlemeye başladım anlatamam. Hemen yataktan kalktım. Gözlerimi ovuşturuyorum. Acaba rüyada mıyım? Kapıya bakıyorum. Bu nasıl olur? Yatak odasının camından lavabonun ışığı belli oluyordu. Lavaboda elini yüzünü yıkayıp ışığı söndürdü. Ben de hemen yatağa yatıp uyuyormuş gibi numara yaptım. Yine kapıyı açmadan odaya girdi. Kalp atışlarım iyice artınca dayanamadım. Uyanmış gibi yaptım. Yatakta şöyle doğruldum, oturdum. Tatlı tatlı yüzüme bakıyor. Adeta yüzün nurlanmış gibi. Uyandığımı görünce, "Özür dilerim, seni rahatsız mı ettim?" dedi. "Yok yok, çıtını bile duymadım." dedim. Yine gülümsedi ve yattı. Böyleydik. İşe gittiğimde sürekli o anları düşünüp duruyordum. Bu nasıl olabilirdi ya? Akşamleyin eve gittiğimde zile basmadım ve kapıyı kendi anahtarımla açtım. Kapıyı açtığımda eşimi karşımda buldum. İşten geldiğimde kapıyı açmak için bekliyormuş o da. Selam verdim, elimi yüzümü yıkayıp beraber sofrayı hazırladık ve yemeği yedik. "Bugün neden böylesin? Bir şey mi oldu?" Cevap veremedim. Dün geceki olayı nasıl sorabilirdim ki? "Sana bir şey söyleyeceğim," dedi. Elimden tuttu, beni ayağa kaldırdı. Güzel gözlerinin içine bakıyordum. "Buyur buyur söyle," dedim. "Hamileyim," dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. O anda ayaklarım boşaldı. Düşüp kalmışım yerde. Yarım saat sonra kendime geldiğimde eşim yanı başımda. Yattığım yerden doğrulup eşime bakınca utanıp yüzünü yere çevirdi. Bu habere o kadar sevinmiştim ki anlatamam. Akşamları işten eve gelirken artık bebek eşyaları alıyorum. Gece yattığımızda eşimle hayal kuruyoruz. Çocuğumuz belli bir yaşa geldiğinde acaba hangi kitabı okutmalıydık? İlk önce namaz kitabından mı başlamalıydık? Neleri öğretmeliydik? Herkese lazım olan imanı mı okutsaydık? Yok halifelerin menkıbelerini mi anlatsaydık? Bunları düşüne düşüne gözüme öyle bir ağrı girdi ki eşime rica ettim. "Bana," dedim, "sesli olarak İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okur musun?" 212. mektubu okuyordu hanımım. Bir ara gözlerimi açtım, elindeki kitap kapalı. Gözlerimi açtığımı görünce hemen kitabı açıp gözlerini kitaba dikmeye başladı. Anladım ki o kadar sayfayı ezbere okuyor. Mektup bitince durdu.
Mektubatı bu

Bu zamana kadar kaç defa okudun diye sorunca bilmiyorum dedi. Peki kitabı bitirmen ne kadar sürüyor? Bir hafta dedi. Anladım ki eşim aynı zamanda manevi derecelere yükselmişti. Beni rahatsız etmemek için kapıyı açmadan çıkması da onun bir özelliğiydi, kerametiydi. O günden sonra eşime olan hürmet ve saygım daha da arttı. Bir evliya ile evliydim. Her yönden güzel bir insandı. İlmihal okuduğumda anlamadığım yerleri eşime soruyordum. Öyle güzel açıklayıp anlatıyordu ki hayran kalmamak mümkün değildi. Hikmetini bilmediğim en ufak bir davranışını görsem soruyordum. O da hemen açıklar, İlmihal'in şu sayfasında yazıyor derdi. Her haline sabrediyordu ve her haliyle de şükrettiği ortadaydı. Eşimin birkaç kerametini daha görünce dayanamadım. Artık ne pahasına olursa olsun bu konuyu konuşacaktım kendisiyle. Her zamanki gibi işten geldim. Yemek yedik, konuyu konuşmak için eşimi karşıma aldım. Giderek büyüyen bir heyecanla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İslamiyet'in en ince kurallarına en güzel şekilde dikkat ediyorsun. Konuyu uzatmak istemiyorum. Dediğim anda eşim konuşmaya başladı. Sabır güzel şeydir. Sabrederken şükretmek daha güzeldir. İnsan her haline sabreder ve şükrederse Allahu Teala ona daha iyilerini ihsan eder. Artık ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Eşim de konuşmasını bitirmişti. O günden sonra ona olan davranışlarım daha da dikkatliydi. Onu kırabilecek her şeyden uzak duruyordum. Bir akşam annem aradı. Komşu kızının düğünü varmış 2 gün sonra. Düğüne beni de davet etmişler. Eşimle birlikte gittik düğüne. Her şey dinimize uygun düzenlenmiş. Erkekler ayrı, bayanlar ayrı bir bölümde. Bir akşam kendisine balkondan verdiğim Kıyamet ve Ahiret kitabı geldi aklıma. 10 dakika sonra küçük bir çocuk geldi. O kızın kardeşi. Babası işe giderken arkasından ağlayan çocuk vardı ya. Abi dedi, eğilir misin? Eğildim. Kulağıma ablasının bana çok teşekkür ettiğini söyledi. Ben vesile olmuşum onun bu duruma gelmesine. Bunu öğrenince çok sevindim. Tabii eşim hamile olduğu için fazla kalamadık, düğünden eve geçtik. Böyle güzel zamanlar yaşadık, neler neler. Aradan aylar geçmiş ve eşim doğurmuş ve bir tane oğlumuz olmuştu. Elhamdülillah, hayatımızdan çok memnunduk. Eşimle her akşam kitap okumaya devam ediyorduk yine. Eşime artık üstadım diye hitap ediyordum. O benim üstadımdı. Dünya ve ahiret saadetim için en büyük vesileydi. Geceleri rahatsız olmasın diye oğlumuz ağlayınca çocuğu alıp başka odaya götürüyordum. Böyle 2 yıl geçti. Oğlumuz büyümüştü. Eşim her fırsatta sabır ve şükretmemi telkin edip duruyordu yine. Bir zaman sonra hastalandı. Zamanımızın çoğu hastane köşelerinde geçmeye başladı. Eşimin hastalığı artmış, benimse elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bir akşam işten eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen o kapı açılmadı. İçeri girdim. İçeriden bilemediğim çok güzel bir koku geliyordu. İçeri girdim. Eşim yatıyor. İlk önce uyuyor zannettim. Ses çıkarmayayım.
uzun zaman uyanmayınca gidip uyandırmaya çalıştığımda vefat ettiğini anladım. O anda yıkılmıştım. İçim yanmıştı. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Annemi aradım. Ne olur gel. İşte böyle. Eşimi diğer gün defnettik. O kadar ilginç ki, eve girdiğimde burnuma gelen o güzel koku şimdi mezardan geliyor. Her gittiğimde o kokuyu duyardım. Giremiyordum eve. Onu özlüyordum ben. Canım eşim, üstadım vefat etmişti. Söylediği gibi yapmaya çalışıyor, sabretmekten başka çare bulamıyordum. Her an aklımda. Aylar sonra eve girme cesareti gösterdim. Gözlerim dolu dolu ağlıyorum. Balkona çıkıp sandalyeye oturdum. Dolunay vardı. Ali'nin beni aradığı o akşam geldi aklıma. O akşam da aynı dolunay vardı. Gözlerimden yaşlar akarak dışarıya çıktım. Doğru üstadımın, eşimin mezarına gittim. Saatlerce ağladım. Sonra arkamdan bir el omzuma dokundu. Arkama döndüm. Eşim nurlar içinde arkamda. Aman Allah'ım. Heyecandan hiçbir şey söyleyemiyordum. Tansiyon mu, baş dönmesi mi bilemedim. Gerisini hatırlayamıyorum, bayılmışım. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Kalktım, etrafa baktım. Eşimi gördüğüm anda sabret dediğini hatırladım. Evet, sabret demişti. Hemen camiye gidip abdest aldım. Namazı kıldıktan sonra dışarı çıkarken cebimde bir şey olduğunu fark ettim. Elimi cebime attım. Bu para değil. Ama ne? Ah! Mendildi. Eşimin evinde ilk konuştuğumuz zaman avucumun içindeki mendil ayağa kalkarken onların evinde yere düşmüştü ya, hani bulamamıştım. Demek ki eşim bulup saklamış. Mendilin bilmediğim şekilde çok güzel bir kokusu vardı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: Sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, elmeni bu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.
2: Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

Vefasız dost için yanma bu kadar. Nankörlük beşerin hamurunda var. Gördüğün yarayı sen yine de sar. Kullar bilmese de Mevla bilir ya. Yanılıp karşılık bekleme kuldan. Ola ki kıl vermez verdiğin çuldan. Saldığın selamı çevirme yoldan. Kullar almasa da Mevla alır ya. Gönüller sarrafı neyler parayı. Bilir ki sahtedir şu dünya sarayı. Yoksulun bağrında bin bir yarayı. Kullar sarmasa da Mevla sarar ya. Gösteriş düşkünü süzme cehalet. İslam'ı etse de servete alet. Üzülme, bu riya postunu elbet. Kullar görmese de Mevla görür ya. Öfkeye kapılma, sözü hoş eyle. Kur'an'da Allah'ın buyruğu böyle. Amaç ibadetse sakince söyle. Kullar duymasa da Mevla duyar ya. Sen ki bozmadıkça niyetlerini, uzatmaz kalbine şeytan elini. Temiz alnındaki ter bedelini, kullar vermese de Mevla verir ya. Bir yudumluk hazdır çöldeki testi. Kaptırma şu dünya çarkına postu. Kim demiş ki olmaz doğrunun dostu. Kullar olmasa da Mevla Celle Celaluhu.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur: Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edeb 100-101-5090.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tefekkürü. Allah-u Teala'nın nuruyla dolu olup takva ve imanla mamur olan kalp, diğer türlü kalplerden çok daha fazla derin düşünür ve ibretle bakar. Peki Allah Resulünden bahsedersek durum nasıl olur? Din ve dünyanın ıslahının kendisiyle mümkün olacağı tefekkür, tedebbür ve kalp meşguliyeti, şeriatın emir ve teşvik ettiği en büyük ibadetlerdendir. Çünkü bu şekilde kalp sürekli imanla mamur olur. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, kalp illaki bir şeyler düşünür. Ya ahireti ve ahiret maslahatını, ya dünya ve geçimini, ya da vesveseleri, batıl temennileri ve hayalleri düşünür durur. Daha önce nefsin bir değirmene benzediği geçmişti. Bir değirmen, içine attığın şeyi öğütür. Eğer içine arpa atarsan arpa öğütür. Eğer içine cam, çakıl ve dışkı atarsan da bunları öğütür. Değirmenden sorumlu olan kişi, değirmenle ilgilenmezse, tamirini yapmaz ve içine uygun olan arpayı atmazsa, o vakit düşman, değirmeni ifsat etme ve yanındaki şeylerle değirmeni kullanma fırsatı elde eder. Kur'an-ı Kerim'de tefekkürü zikreden, metheden ve emreden birçok ayet vardır. Şu ayet bunlardan biridir. Onlar kendi nefisleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Rum Suresi 8. Yine Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. Haşr Suresi 21. Allah tefekkür edesiniz diye sizin için ayetleri böyle açıklıyor. Bakara Suresi 219 ve 266. Bu kıssaları anlat, belki tefekkür ederler. Araf Suresi 176. İşte biz tefekkür eden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Yunus Suresi 24. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir topluluk için deliller vardır. Rum Suresi 21, Zümer Suresi 42, Câsiye Suresi 13. Dertlerinin ve meşguliyetlerinin ne olduğunu öğrenip güzel bir şekilde örnek alabilmek için bu fasılda Allah Resulü'nün hayatından tefekküre, tedebbüre, kalp meşguliyetine ve nefse ihtimama dair bazı suretler nakledeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kevni ayetlerini tefekkür ve tedebbürü. Allah Resulü bisetten önce de Allah'ın ayetleri hakkında tefekkür etmek için Hira mağarasında bir başına halvete çekilirdi. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulüne vahyin gelmesi ilk olarak uykusunda gördüğü sadık rüyalarla başlamıştır. Gördüğü tüm rüyalar sabah aydınlığı gibi gerçekleşirdi. Sonra halvet, yalnız kalmak ona sevdirildi. Hira mağarasına çekilir, ailesinin yanına gelmeden birkaç gece boyunca ibadet ederdi. Sonra Hatice'nin yanına döner, bir daha aynı şekilde halvete çekilmek için azık alırdı. Bu şekilde devam ederken Hira mağarasında Hak ona geldi. Ebu Süleyman el-Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, halvet ona sevdirildi. Çünkü onun kalbi arınmıştı. Bu da tefekkür etmeye yardımcı olur. Bu şekilde kişinin kalbi beşerin ilgi duyduğu şeylerden uzaklaşır ve huşu duyar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleri kalkar ve tefekkür etmek için başını göğe kaldırırdı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre bir gün o, Allah Resulü'nün yanında geceledi. Allah Resulü gecenin son kısmında kalktı ve dışarı çıkıp gökyüzüne baktı. Sonra da Âl-i İmrân suresindeki şu ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Sonra da eve döndü, misvak sürdü, abdest aldı ve kalkıp namaz kıldı. Sonra uzandı. Sonra da kalkıp dışarı çıktı, gökyüzüne baktı ve aynı ayetleri okudu. Sonra da eve döndü, misvak sürdü, abdest aldı ve kalkıp namaz kıldı. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste şu hükümler vardır. İyi bir şekilde tefekkür etmeye sebep olduğu için, gece uykudan kalkınca gökyüzüne bakarak bu ayetleri okumak müstehaptır. Hadiste de zikredildiği gibi kişi tekrar uyur, kalkar ve dışarı çıkarsa yine bu ayetleri okuması güzel görülmüştür. Ebu Derda'nın şöyle dediği sahih yollarla rivayet edilmiştir. Bir saat tefekkür etmek, bir geceyi ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetlerini tefekkür etmeye teşvik etmiştir. Ata rahmetullahi aleyh der ki, ben ve Ubeyd bin Umeyr, Ayşe radıyallahu anhanın yanına girdik. Ayşe, Ubeyd bin Umeyr'e, demek bizi ziyaret etme vaktin geldi, dedi. Ubeyd ise, anneciğim, ben ilkinin dediği gibi, ara sıra ziyaret et ki sevilesin, diyorum, dedi. Ata dedi ki, Ayşe radıyallahu anha ise, bu tekerlemeleri bırakın, dedi. İbni Umeyr, Allah Resulünden gördüğün en acayip şeyi bize söyler misin? Dedi. Ata dedi ki, Ayşe radıyallahu anha bir müddet sustu. Sonra da gecelerden birinde, ey Ayşe, beni bırak da bu gece Rabbime ibadet edeyim, dedi. Bense, vallahi sana yakın olmayı istiyorum ama seni hoşnut edecek şeyi de seviyorum, dedim. Bunun üzerine kalktı, abdest aldı ve namaz kılmaya başladı. Öyle ağladı ki yanakları ıslandı. Sonra sakalları ıslanana dek ağladı. Sonra da yer ıslanana dek ağladı. Bilal namazı haber etmek için yanına geldi. Ancak onun ağladığını görünce, ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı halde niçin ağlıyorsun, diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi. Şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana öyle bir ayet indirildi ki, bunu okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, akli selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ubeyd bin Sayyib dedi ki, Evzai'ye bu ayetleri düşünmekteki gaye nedir, diye sorulunca, kişinin okuyup akletmesi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kainatta yer alan ayetleri gözler, onlara göre pozisyon alırdı. Rüzgar ve bulut. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bir bulut veya rüzgar gördüğünde, hoşnutsuzluğu yüzünden belli olurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördüklerinde yağmur yağacağını umarak sevinirler. Ancak ben senin bulut gördüğünde hoşnut olmadığını görüyorum, dedim. O ise şöyle cevap verdi: "Ey Ayşe, onda azabın olmadığı noktasında bana garanti veren şey nedir? Bir kavim rüzgarla azaba uğradı. Bir kavim de azabı görmüştü de, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," demişti. Müslim'in rivayeti ise şu şekildedir: "Rüzgar estiği zaman Allah Resulü şöyle derdi: Allah'ım, ben bu rüzgarın, içindekilerin ve kendisi için gönderildiği amacın hayrını senden diliyorum. Bu rüzgarın içindekilerin ve kendisi için gönderildiği şeyin şerrinden de sana sığınıyorum." Ayşe radıyallahu anha der ki: "Gökyüzü bulutlarla dolduğunda Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişir, içeri girip çıkmaya, bir ileri bir geri gelmeye başlardı. Yağmur yağdığında ise sevinirdi. Bu durumu yüzünden anlardım." Ayşe radıyallahu anha der ki: "Bir gün bu durumu ona sorduğumda bana şöyle cevap verdi: Belki de ey Ayşe, bu bulutlar Ad-ı kavminin şu sözlerinde dediği gibidir. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," dediler. Güneş ve Ay. Ayşe radıyallahu anha der ki: "Allah Resulü zamanında güneş tutuldu. O insanlara namaz kıldırdı, hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena etti, sonra da şöyle dedi: Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Bunlar birinin ölümü veya dünyaya gelmesi sebebiyle tutulmazlar. Güneş ve ay tutulması gördüğünüzde tekbir getirin, Allah'a dua edin, namaz kılın ve sadaka verin." Hilal. Talha bin Ubeydullah'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü hilal gördüğünde şöyle derdi: "Allah'ım, bu hilali bize emniyet ve iman, selamet ve İslam hilali kıl. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır." Yağmur. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki: "Bir gün Allah Resulü ile beraberken yağmura yakalandık. Bunun üzerine Allah Resulü elbisesini açtı ve kendisine yağmur isabet etti. Biz, ey Allah'ın Resulü, niye böyle yaptın?" diye sorduğumuzda, "Çünkü o Rabbinin katından yeni inmiştir," dedi. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki: "Alimler şöyle demiştir: Bu hadisin manası, yani Allah-u Teala tarafından daha yeni oluşturulmuştur," şeklindedir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın şer'i ayetlerini tefekkürü. Allah-u Teala'nın metluv, okunan ayetlerini tefekkür etmek ve düşünmek en büyük ve yüce ibadetlerden biridir. Allah-u Teala kitab-ı keriminde bunu emir ve teşvik etmiştir. O şöyle buyurmuştur: "Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı." Yine Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Bu konuda birçok ayet daha bulunmaktadır. Bu ayetler, kul Rabbinin azametini bilip bu sayede ona hakkıyla ibadet etsin diye Allah-u Teala'nın okunan ayetlerini tefekkür etmenin ve düşünmenin vacip olduğuna açık ve net bir şekilde delalet etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an okuduğu zaman lafızlarını düşünür, manalarını tefekkür ederdi. Sonra bu düşünce ve tefekkürün eseri onun kalbinde, dilinde ve organlarında belli olurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu her ayeti düşünür ve tefekkür ederdi. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh der ki: "Bir gece Allah Resulü ile namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. 100. ayete geldiğinde rukuya gider dedim. Ancak okumaya devam etti. Sureyi ikiye böler dedim. Ancak yine devam etti. Bakara'yı okuyup rükûya gider dedim. Bu sefer de Nisa suresine başladı. Nisa'yı da bitirdikten sonra Âl-i İmrân suresini okumaya başladı. Yavaş yavaş okuyordu. İçinde tesbih bulunan bir ayete geldiğinde tesbih eder, dua geçen bir ayet geldiğinde dua eder, sığınma geçen bir ayete geldiğinde ise sığınırdı. Onun bunu yapması ancak her ayeti tefekkür etmesi ve manalarını zihinde canlandırmasıyla mümkündür. Bu da imanın kemalinden ve namazın güzelliğindendir. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen bütün geceyi tek bir ayeti okuyup tefekkür ederek geçirirdi. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir gece namaz kıldı ve sabaha dek tek bir ayet okudu. O ayetle rükû ve secde ediyordu. O ayet şuydu: Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, eğer insanlar düşünerek Kur'an okumanın ne kadar faziletli bir amel olduğunu bilselerdi, diğer tüm işleri terk edip bununla meşgul olurlardı. Eğer kişi bir ayet okuduğunda kalbinin şifası için o ayeti tekrar etmeye ihtiyacı varsa, 100 kere de olsa, tüm gece boyunca da olsa o ayeti tekrar eder. Tefekkür ederek ve anlayarak tek bir ayeti okumak düşünmeden yapılan bir hatimden daha hayırlı, kalbe daha faydalı ve imanın oluşmasıyla Kur'an'ın tadını almak için daha uygundur. Selefin adeti de buydu. Onlardan biri sabaha kadar tek bir ayeti tekrar ederdi. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen bazı ayetlerin manalarını tefekkür ederken ağlardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, bir keresinde Allah Resulü bana Kur'an oku dedi. Bense Kur'an sana indirildiği halde ben mi sana okuyayım diye karşılık verdim. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim dedi. Bunun üzerine ona Nisa suresini okumaya başladım. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak ayetine ulaştığımda bu kadar yeter dedi. O sırada gözlerinden yaşlar süzülüyordu. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bu ayeti okuduğunda ağlamıştır. Çünkü bu ayet, kıyametin korkunç hallerini ve ümmetinin tasdikiyle hesap için bekleyenlere şefaat istemesini gerektirecek şiddetli halini anlatmaktadır. Bu da uzun uzadıya ağlamayı gerektiren bir durumdur. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, zahir olan görüş, onun ümmetine olan merhametinden ötürü ağlamış olduğudur. Çünkü o, ümmetinin amelleri için şahitlik yapacağını biliyordu. Ümmetin ameli de her zaman doğru olmaz ve bazen onların azaba uğramalarına sebep olur. Allah en iyisini bilir. O sallallahu aleyhi ve sellem bazı ayetleri şiddetli tefekkür ettiğinden ötürü yaşlanmıştır. İbn Abbas der ki, Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, yaşlandın dediğinde, Allah Resulü, Hud, Vakıa, Mürselat, Nebe ve Tekvir sureleri beni yaşlandırdı diye karşılık vermiştir. Tibi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün bu sözü söyleme sebebi, bu surelerde yer alan kıyamet ahvali ve geçmiş ümmetlerin başına gelen belalardır. Ve kardeşleri sözü, yani Hud suresi gibi içinde kıyametin korkunç halleri, azap ve sıkıntılar geçen diğer sureler. Yani bu surelere içinde yer alan kıyamet ahvali ve geçmiş ümmetlerin başına gelen belalar sebebiyle bu denli önem gösteriyorum. Bu sureler beni o kadar etkilediler ki, ümmetime olan korkumdan ötürü vaktinden önce yaşlandım. Hüzün insanın üzerine hücum ettiğinde vakti gelmeden yaşlanır. Mütenebbi der ki, dertler koca adamları zayıf düşürür. Çocuğun saçlarını ağartır ve yaşlandırır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin ölümün ve kabrin korku dolu yönlerini düşünmesi de bu kısma dahildir. Bera bin Azib radıyallahu anh der ki, Allah Resulü ile beraber bir cenazedeydik. Kabrin bir köşesine oturdu ve toprak ıslanana dek ağladı. Sonra da, "Kardeşlerim, bunun için hazırlanın." buyurdu. Ali radıyallahu anh der ki, Bakiyül Garkat'ta bir cenazedeydik. Allah Resulü yanımıza geldi ve oturdu. Biz de etrafına oturduk. Elinde bir dal parçası vardı. Başını öne eğdi ve yeri eşelemeye başladı. Ve sizden her birinizin cennette ya da cehennemde gideceği yerde bedbaht biri mi, iyi biri mi olacağı da belirlenmiştir, buyurdu. Sahabeden biri, ey Allah'ın Resulü, bizim için yazılana güvenerek ameli terk mi edelim? Bizden saadet ehli olanlar zaten saadet ehli ameli işleyecektir. Bedbaht olanlarsa bedbahtların amelini işleyecektir, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse şöyle buyurdu. Saadet ehli için saadet ehlinin amelleri kolaylaştırılır. Bedbahtlar içinse bedbahtların ameli kolaylaştırılır. Verip sakınana ve güzeli doğrulayana gelince, elindeki dalla yeri eşelemeye başladı sözü. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hareket boş işlerden sayılmaz. Çünkü akıllı bir kişi bir şeyler düşünürken böyle yapabilir. Bera bin Azib radıyallahu anh der ki, Ensardan bir adamın cenazesi için Allah Resulü ile beraber dışarı çıktık. Kabrin yanına geldik. Ceset kabre indirildiğinde Allah Resulü yere oturdu. Biz de başlarımızda kuş varmış gibi onun çevresinde oturduk. Elinde kendisiyle yeri eşelediği bir dal parçası vardı. Başını kaldırdı ve iki veya üç kere kabir azabından Allah'a sığının dedi.
0: Hayatın içinde

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Burası Radyo

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

0: O nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

0: O nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk.

ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi.
Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi Allah Teala Hazretlerinin adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalarla şükrediyoruz. Ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında sizlerle tekrar buluşmayı lütfeden Rabbimize şükürler olsun diyerek yine bu sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını ondan niyaz ediyoruz. Bugün sizlere Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden En'am suresinin 56 ila 62. ayetlerin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bizlere aktardığı bilgilerle inşallah yapmaya gayret edeceğiz. Her zaman olduğu gibi sizlere bu ayeti kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. En'am suresi 56 ila 62. ayeti kerimeler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı Yüce Rabbimizden niyazımız odur ki başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ervahına, ehl-i beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da can veren İslam şehitleri başta olmak üzere, bil cümle şühedai İslam'ın, ahiret yurduna azalarını kaybetmiş olarak giden bil cümle gazilerimizin ve bu ayeti kerimeleri bize aktaran Bursevi Hazretleri gibi nice müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve saadat-ı kiram hazaratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna irtihal etmiş olan ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, En'am suresinin 56. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, de ki Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde dalalete düşerim ve hidayete erenlerden olmam. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri mealini verdiğimiz bu ayeti kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Kureyşliler Peygamber aleyhissalatü vesselamı atalarının dinine çağırıyorlardı. İşte bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Şöyle buyuruyor Mevlamız. De ki ben tevhid konusunda bana gösterilen delillerle ve indirilen ayetlerle ne olursa olsun Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan, ibadet ettiklerinize ibadet etmekten men olundum, uzaklaştırıldım ve engellendim. Ve yine de ki ben sizin keyiflerinize uymam. Bu ifade yukarıdaki men olunmanın sebebine işaret etmektedir. Sanki onlar neden bizim yaptıklarımızdan men olundun ve bize uymaktan geri durdun demişler. O da sizin yaptıklarınız hevadan ibarettir ve asla hidayet değildir. O halde ben nasıl hevaya tabi olayım ve hidayeti terk edeyim diye cevap vermiştir. Çünkü o takdirde sizin hevanıza uyacak olursam dalalete düşmüş, hak yolunu terk etmiş ve hidayete erenlerden, yani hidayet yoluna girenlerden olmamış olurum. Hemen ardından gelen ayet-i kerime Peygamber Efendimiz'e neler söylemesini bildiren bir ayet hükmündedir ve En'am suresinin 57. ayet-i kerimesi şöyle başlamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. De ki şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Müfessirimiz diyor ki yine ayet-i kerime de ki diye başlamıştır. Ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereyim. Ayette geçen beyyine kelimesi hak ve batılı birbirinden ayıran açık delil demektir. Bir konuda açık bir delili ve doğru bir şahidi olan kimse ben bu konuda kesinlikle eminim der. Ayette geçen beyyine ile Kur'an-ı Kerim ve vahyi ilahi kastedilmiştir. Yine ayet-i kerime devam ediyor. Siz ise onu yalanladınız. Bu cümle başlangıç cümlesidir diyor müellifimiz. Bahsedilen hususu haber vermek için getirilmiştir. Manası ise şöyledir. Ben Rabbimden gelen büyük ve açık bir delil üzereyim. Siz ise ondaki haberleri yalanladınız.
Bu haberlerden biri de azabın geleceğine dair tehdittir. Halbuki acele gelsin diye istediğiniz azap benim yanımda değildir. Rivayete göre Kureyş'in ileri gelenleri alay etmek ya da Peygamber aleyhissalatu vesselamı susturmak için, eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ettiğiniz azap ne zaman gelecek? Yasin suresi 48. ayet diyerek azabı acele istiyorlardı. Hatta Nadir bin Haris isimli müşrik Kabe'nin hatim denilen kısmına gelerek, Allah'ım eğer bu senin katından gelen bir gerçek ise başımıza gökten taş yağdır yahut bize acı bir azap ver demişti. Ayetin manası şöyledir. Kur'an'da vaat edilen gelmesini acele istediğiniz ve gecikmesini beni yalanlamaya bahane ettiğiniz azap benim hükmüm ve gücüm dahilinde değildir. Ta ki onu getireyim ve doğruluğunu size göstereyim. Yani bu konu benim yetkime bırakılmamıştır. Bu konuda ve diğer hususlarda acele olarak getirmek ve geriye bırakmak hususunda hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Bu hususta benim hiçbir şekilde tesirim söz konusu değildir. O, yani Allah Teala gerçeği anlatır, gerçeği ve hakkı söyler. Bütün hükümlerinin beyanında hakkı gözetir ve ancak hak ile hükmeder. İşte azabının tehiri de haktır, sabittir ve eşsiz hikmetine göre cereyan etmektedir. Ve devam ediyor ayeti kerime. Ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Bu cümle ayetin sonunda ek bir ara cümledir. Önceki cümlenin muhtevasını desteklemekte ve burada özel olarak hakkın anlatılmasının hak ile batılı ayırt etmek olduğuna işaret etmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz ardından gelen 58. ayeti kerimenin tefsirine geçiyor. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. De ki, acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Müellifimiz diyor ki, ayetteki de ki, eğer acele istediğiniz şey, yani hakkında tehdit varid olan azap, aziz ve celil olan Allah tarafından benim yetkime verilseydi, benim yanımda, benim gücüm ve imkanım dahilinde olsaydı, acele isteyerek bu azap ne zaman gibi sözlerinizin peşinden, derhal azap başınıza inmek suretiyle, elbette benimle sizin aranızda iş, şimdi çoktan Allah tarafından bitirilmişti. Bitirilmişti fiilinin meçhul olarak kullanılması, bu hususta muhatapları korkutmak ve Allah Teala hakkında edebe riayet etmek içindir. Ve ayet şöyle bitiyor. Allah zalimleri daha iyi bilir. Onların hallerini en iyi bilendir. Bundan dolayı azap işini bana bırakmamış ve azabın acele inmesine hükmetmemiştir. Putpereste ister zaman tanınsın ister tanınmasın eşittir. O asla azaptan kurtulamayacaktır. Dünyaya, nefse, şeytana ve hevasına tapanlar da böyledir. Biri cehennem ateşinde, diğeri büyük bir ayrılık ateşindedir. Akıl sahibine gereken hevasının peşinden gitmemektir. Nitekim Allah Teala de ki, ben sizin keyiflerinize yani hevalarınıza uymam buyurarak ayet-i kerimede bunu emretmiştir. Birisi şöyle anlatmıştır. Bir defa yolum Irak'ın ekilip dikilen bölgesine düştü. Yaşlı bir kimsenin havada oturduğunu gördüm. Kendisine selam verdim, selamımı aldı. Sonra ona nasıl böyle havada oturabiliyorsun dedim. Cevaben bana hevaya muhalefet ettim de havada oturdum dedi. Yemen fakihlerinden bir grup
Büyük Şeyh Ebu'l-Gays Kuddise Sirruhu bir konuda denemek için geldiler. Kendisine yaklaştıklarında onlara "Merhaba kölemin köleleri" dedi. Fakihler onun bu hitabını yadırgadılar. Bunun üzerine iki tarikatın şeyhi ve iki fırkanın imamı Ebu Zebih İsmail bin Muhammed el-Hadrami'nin yanına gittiler. Ona Şeyh Ebu'l-Gays'ın sözünü haber verdiler. Şeyh gülerek şöyle dedi: "O doğru söylemiş. Siz heva ve arzularınızın kölelerisiniz, heva ise onun kölesidir." Müellifimiz diyor ki, insan hevadan ancak takva ile kurtulabilir. Mesnevi'de de şöyle denilmiştir: "Takva, heva ve hevesin ellerini bağlarsa, hak, aklın ellerini çözer. Aklı müdbir, senin önderin ve hizmetkarın olursa, galip ve hakim olan duygular, senin mahkumun olur. Bilmiş ol ki heva, nefsin sıfatlarındandır. Ayetler, nefsi ıslahla ilgilidir. Kim hakikatte sadrın inşirah bulduğu nur demek olan Rabbinden bir delil üzere ise heva üzere değil hidayet üzere olur. Aşikardır ki onun da bir takım alametleri vardır" diyor müellifimiz ve şöyle bir hikaye anlatıyor. Hikaye edilir ki salihlerden biri insanlara hitap ediyor, vaaz ve nasihatte bulunuyordu. Bir gün Yahudi'nin biri onun meclisine uğradı. O sırada o zat insanları Allah'ın azabından korkutuyor ve şu ayeti okuyordu: "Estaizu billah ve im minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiya." İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem suresi 71. ayet. Yahudi, "Eğer bu söz doğruysa o zaman biz ve siz eşitiz" dedi. Şeyh ona şu karşılığı verdi: "Hayır, eşit değiliz. Biz uğrayıp geçeriz. Siz uğrarsınız, geçemezsiniz. Biz oradan takvamız sayesinde kurtuluruz. Siz ise zulmünüz sebebiyle dizüstü çöker kalırsınız." Sonra peşindeki ayeti okudu: "Estaizu billah. Summe nunecci'llezine ettekav ve nezeru'z-zalimine fiha cisiyya." Sonra takva sahiplerini kurtarırız ve zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Meryem suresi 72. ayet. Bunun üzerine Yahudi, "Biz de Allah'tan korkuyoruz, takva sahibiyiz" dedi. Şeyh, "Hayır, Allah'tan korkan sadece biziz" dedi ve şu ayeti okudu: "Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve rahmeti vesiat kulle şey'. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Rahmetim ise her şeyi kaplamıştır. Onu korunanlara, yani takva sahiplerine, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar o Resul'e, ümmi peygambere uyarlar." Araf suresi 156 ila 157. ayetler. Bunun üzerine Yahudi, "Bu sözünü doğrulayan bir delil getir" dedi. Şeyh şöyle cevap verdi: "Delil hazır ve bakan herkes görebilir. Benim ve senin elbiseni ateşe atalım. Kiminki yanmazsa o cehennemden kurtulacak. Kiminki yanarsa o cehennemde ebedi kalacak" demektir. Elbiselerini çıkardılar. Şeyh
Yahudinin elbisesini aldı, dürdü ve üzerine de kendi elbisesini dürerek ateşe attı. Sonra ateşin içine girdi, elbiseleri alarak ateşin öbür tarafından çıktı. Elbiseler açıldığında Müslüman şeyhin elbiseleri bembeyaz ve sağlamdı. Hatta ateş onu bir nevi temizlemiş ve kirini de gidermişti. Yahudininki ise yanmıştı. Halbuki onun elbisesi sarılıydı. Müslüman şeyhin elbisesi ise ateşe bizzat maruz kalmıştı. Yahudi bunu görünce Müslüman oldu. Allah'a hamdolsun dedi. Anlatılan bu hikaye zikredilen ayetlere uygun düşmektedir. Çünkü Kureyş kafirleri zulüm ve heva sahibiydiler. Davaları, yani peşinden gittikleri şey onlara bir fayda vermedi ve azaba uğradılar. Müminler ise adalet, delil ve hidayet sahibiydiler. Takvaları sonuç verdi ve kapıları kendileri için sonuna kadar açık olan cennetlere nail oldular. Elbisesi ateşte yanmayanın elbette ki vücudu da yanmaz. Bilakis hakikatte elbise batıni olan ruhu örten zahiri vücuttur. Şu halde onu temizlemek lazımdır ki batın temizliğine de vesile olsun. Allah Teala hepimiz için bunu kolaylaştırsın. Amin diyerek sözlerini bitiriyor. Bu ayet-i kerimelerle ilgili olarak müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, geliniz onun bir şiiriyle ara verelim ve bu şiiri sizlere ilahi olarak dinletelim. Yine Bursevi Hazretleri'nin divanından rahmetle yad ederek kendisini.

Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. En'am suresinin 59. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen gaybın, yani gayb hazinelerinin anahtarları onun, yani özel olarak Allah Teala'nın yanındadır. Ayette geçen mefatih kelimesi meftahun kelimesinin çoğulu olup mahzen ve hazine demektir. Bu kelimenin açma aleti demek olan anahtar manasında miftahun kelimesinin çoğulu olması da mümkündür. Buna göre manası kendisiyle gayba erilen şeyler demektir. Burada gayb, anahtarlarla sıkı sıkı kilitlenen hazinelere benzetilmiş ve ona hayali anahtarlar isnat edilmiştir. Bu anahtarlar kimin yanında ise gayb hazinelerine başkası değil, sadece o nail olur. Nitekim Şeyhzade haşiyesinde de böyle geçmektedir. Onları ondan başkası bilmez cümlesi, önceki cümlenin muhtevasını tekittir. Müfessirimiz diyor ki, Celaleyn tefsirinde der ki, bunlar Allah Teala'nın kıyamet vakti hakkındaki bilgi Allah katındadır ayetinde zikrettiği gibi beştir. Buhari rivayet etmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaybın anahtarları beştir. Onları ancak Allah bilir. Rahimlerde olanı ancak Allah bilir. Yarın ne olacağını ancak Allah bilir. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir. İnsanın nerede öleceğini ancak Allah bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Kıymetli dinleyenlerim, mütercimlerimiz bu hadis-i şerifin tefsiri babında şu açıklamada bulunmuşlardır. Ayette ve hadis-i şerifte belirtilen mugayyebat-ı hamse, yani beş bilinmez, mutlak gayb olduklarında bilinmez. Ancak işaret ve emare ile ipucu belirince mutlak olmaktan çıkarlar ve belli vasıtalarla bilinir hale gelirler. Söz gelimi, meteoroloji ilmi bizlere bir takım belirtilerden yola çıkarak birkaç gün sonra olması muhtemel hava değişiklikleri hakkında bilgiler verebilmektedir. Ama bunları ifade ederken tahmin ifadesini de özellikle kullanmaktadır. Çünkü tahminler bazen umulduğu gibi gerçekleşmemektedir. Ayet-i kerimede geçen o karada ve denizde olan her şeyi bilir. Yani karada ve denizde olan mevcudatı, cinsleri ve çeşitlerinin farklılığı, fertlerinin çokluğuyla beraber onları tafsilatlı olarak bilir. Bu ifade Allah'ın mugayyebatı, yani bilinmez hale getirdiği şeyleri bilmesine ek olarak görünen varlıkları, yani müşahedatı da bilmesiyle ilgili bir açıklamadır. Ve onun geniş ilmine nispetle her şeyin onun nazarında açıklık konusunda eşit olduğuna dair bir uyarıdır. Ayette geçen onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez ifadesi, yani hem yere düşen hem de ağaçta kalan yaprakların sayısını bilir demektir. Bu ifade Allah'ın ilminin cüz'i şeyleri de ihata ettiğini mübalağa ile ortaya koymaktadır. Yine ayette geçen yerin karanlıkları içinde gömülen taneyi de bilir. Kâşifi şöyle demiştir. Bundan maksat toprağa atılan tohumdur.
Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Yani bu varlıklardan düşenleri de mutlaka bilir. Haddadi isimli alim der ki, yaş ve kuru göklerde ve yerde olan bütün varlıklardan ibarettir. Çünkü onlar bu iki sıfatın dışında kalmazlar. Bu iki özellik cisimlere mahsustur. Çünkü yaş ve kuru olma cisimlerin özelliklerindendir. Apaçık kitap ise levh-i mahfuz ya da Allah'ın ilmi demektir. Haddadi şöyle devam eder. Allah Teala'ya hiçbir şey gizli kalmadığı halde, bunları yaratmadan ve yazmadan önce biliyorsa, onları korumak ve mütalaa etmek için yazmadığına göre bunların levh-i mahfuzda zikredilmesinin faydası nedir denilirse, şöyle cevap verilir. Bunun faydası şudur. Hadiseler yazılanlara uygun olarak vuku buldukça, meleklerin Allah Teala'nın sıfatlarının yüceliğine dair ilim ve yakinleri artar. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Allah Teala kainattaki her varlığın haline uygun bir şehadet, yani görünen tarafı ve bir de gayb, yani görünmeyen tarafını yaratmıştır. Her bir varlığın gaybı için bir anahtar yaratmıştır. Bu anahtar onun gayb ve şehadet kapısını açmaya yarar. Allah'ın ezel ve kaderdeki iradesi doğrultusunda bu varlık zuhur eder. Bu gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. Çünkü ondan başka yaratıcı yoktur. Hiçbir peygamberin ve velinin bu anahtarların bilgisi ve kullanımı konusunda yetkisi de yoktur. Bu ancak yaratana aittir. O yaratma, yani tekvin ilmi ile karada ve denizde olan her şeyi bilir. Çünkü bu ilimle şehadet ve suret alemi demek olan kara ile gayb ve melekut alemi demek olan denizi yaratmıştır. Gaybı, yani gizliyi ve şehadeti, yani açığı bilendir o. En'am suresi 73. ayeti bu manaya delalet eder. İşte bu ilim iledir ki onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Çünkü onu yaratan, sabit kılan ve düşüren odur. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz daha sonra gelen 60. ayet-i kerimenin tefsirine geçiyor. Önce bu ayetin mealini aktaralım sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Geceleyin sizi öldüren, yani öldürür gibi uyutan, gündüzünde ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten, uyandıran odur. Sonra dönüşünüz yine onadır. Sonunda o yaptıklarınızı size haber verecektir. Ayet-i kerimede geçen geceleyin sizi öldüren ifadesiyle müellifimiz diyor ki, buradaki hitap mümin kafir herkesedir. Yani geceleyin sizi uyutur, his ve ayırt etme kabiliyetinizin kalmaması hususunda sizi ölü gibi kılar. İşte bu yüzdendir ki bir rivayette uyku ölümün kardeşidir buyurulmuştur. Ettevaffa kelimesinin esas anlamı bir şeyi tamamen almak, kabzetmek demektir. Ruhun kabzedilmesi de bu mana ile verilmektedir. Ayette geçen gündüzün de ne işlediğinizi, yani yapıp kazandığınızı bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye, yani uyanan kimse dünyada kendisi için belirlenmiş ecelin müddetinin sonuna ulaşması için gündüzün sizi dirilten, uyandıran odur. Ayet-i kerimede geçen kada kelimesinin esas manası bir şeyin tamam olduğuna hükmetmektir. Ecelin tamamlanması ölümle ömrün başka şeylerden ayrılmasıdır. Ecel ise hayat müddetinin sonudur. Müfessirimiz diyor ki, gündüzün sizi dirilten cümlesi
geceleyin sizi öldüren cümlesine atfedilmiştir. Bu iki cümle arasına gündüzün ne işlediğinizi bilen cümlesinin konulması, onların tekrar diriltilmelerinin kendileri için büyük bir lütuf ve ihsan olduğunu bildirmek içindir. Onların devamlı olarak ölü halde kalmalarına, hatta tamamen helaklerine sebep olacak kötü amellerini bildiği halde onlara hayatı tekrar bahşettiğine ve belli bir zamana kadar mühlet verdiğine dikkat çekmektedir. Nitekim sonra kelimesi buna işaret için zikredilmiştir. Sanki şöyle buyurulmuştur: sizi geceleyin öldüren, sonra ne işleyeceğinizi bildiği halde gündüzün sizi dirilten odur. Sonra ölümle dönüşünüz asla başkasına değil, yine onadır. Sonunda o gece ve gündüzlerde işlediğiniz amellerinizin karşılığını vererek o yaptıklarınızı size haber verecektir buyurulmaktadır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 61. ayete. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. O kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz yani görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. O kullarının üstünde tek hakimdir ifadesiyle, kullarının işlerinde tasarruf sahibi sadece odur, başkası değildir denilmiştir. Onlar hak

Mesela şöyle denilmiştir: el üstünde el var, bu nereye kadar? Ta son erişilecek menzile, Allah'a kadar. O öyle bir denizdir ki ne dibi var ne kıyısı, bütün denizler onun yanında sadece sel kadar. Ayet-i kerimede geçen "O size koruyucu melekler gönderir." Yani ey mükellefler, Allah Teala özellikle size amellerinizi kaydeden melekler gönderir demektir. Bunlar kiramen katibin melekleridir. Bu meleklerin gönderilmesinin hikmeti şudur: mükellef kimse amellerinin yazıldığını ve bütün mahlukatın gözü önüne serileceğini bildiği zaman bu onun günahlardan sakınması konusunda daha etkili olur. Köle efendisinin lütfuna güvenir, onun affedeceğine ve kusurlarını görmezden geleceğine inanırsa, hizmetinde bulunup da kusurlarına vakıf olan diğer insanlardan çekindiği gibi ondan çekinmez. Kâşifî der ki: ciğerlerin kan, gönüllerin yaralı olduğu günü düşünmüyorsun. O gün amel defterini verip yaptıklarını görmen için oku derler. Yapma o halde, bari çalış da defterinde iyi şeyler göresin. Müellifimiz diyor ki: haberde şöyle bir bilgi varid olmuştur: her birimize geceleyin iki, gündüzünde iki melek görevlendirilmiştir. Onlardan biri iyilikleri, diğeri kötülükleri yazar. Sağdaki melek soldaki meleğin amiridir. Kul bir iyilik yapınca ona 10 katı yazılır. Bir kötülük yaptığında soldaki melek yazmak isteyince sağdaki ona "dur bekle" der. O da 6-7 saat bekler. Şayet bu kimse Allah'a istiğfar eder, af dilerse o melek onu yazmaz. İstiğfar etmezse sadece bir günah yazar. Aziz dinleyenlerim, bu hadis-i şerifi Münavi Hazretleri Feyzül Kadir adlı eserinde bizlere rivayet ediyor. Müellifimiz diyor ki: bu melekler insanın görünen fiillerini bildikleri gibi içindeki niyetlerini de bilirler mi diye sorarsan, cevap olarak derim ki evet. Çünkü hafaza melekleri bu bilgileri levh-i mahfuzda görevli katip meleklerden alırlar. Orada alemlerin ve halkının gizli ve açık tüm halleri yazılıdır. Onlar buna vakıf olduktan sonra insanın amellerini tekrar günün başından sonuna ve gecenin başından sonuna kadar işlediği sıraya göre yazarlar. Denilmiştir ki kul bir iyilik yapmak isteyince ağzından misk kokusu saçılır. Melekler bununla onun amelini bilirler ve yazarlar. Kötülük yapmaya niyetlenince ağzından kötü bir koku saçılır. Bugün kulun amelini yazıp götüren melekler yarın tekrar gelirler mi, yoksa başka melekler mi gelir diye sorarsan, derim ki bazı zahir alimleri onların aynı melekler olduğunu ve insanın amellerini yazan iki meleğin hayatta olduğu müddetçe değişmeyeceğini söylemişlerdir. Bazı meşayih ise bir defa gelip kulun amelini yazan melek bir daha asla geri gelmez, ömür bitene kadar onların yerine başkaları gelir demişlerdir. Bazı rivayetlerde zikredildiği gibi bu iki melekten başka insanı her türlü eziyetlerden koruyan başka görevli meleklerin de varlığı uzak bir ihtimal değildir. Nihayet birinize ölüm gelince ifadesiyle sanki şöyle buyurulmuştur: Allah size hayatınız boyunca amellerinizi kaydeden hafaza melekleri gönderir. Nihayet sizden kim olursa olsun birinizin müddeti sona erip ölüm sebepleri ve emareleri gelince bu işle görevli başka elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar ölüm meleği Azrail ve onun yardımcılarıdır. İşte orada hafaza meleklerinin kaydetme görevi sona erer. Onlar emrolundukları işte hiç geri kalmazlar. Göz açıp kapayıncaya kadar bile gevşeklik göstermezler. İşlerini tehir etmezler.

Bil ki hakikat bakımından bütün mahlukatın ruhlarını kabzeden Allah Teala'dır. Ölüm meleği ve yardımcıları ise vasıtadırlar. Bu sebeple can alma işi onlara nispet edilmiştir. Ölüm bazen onlar vasıta olmadan da olur. Ölüm meleğinin yardımcıları 14 melektir. Yedisi rahmet melekleridir ki kabzolunduktan sonra müminin ruhu onlara teslim edilir. Yedisi de azap melekleridir. Öldükten sonra kafirin ruhu onlara teslim edilir. Mücahit der ki, yeryüzü ölüm meleği için istediği yere ulaşabileceği bir leğen gibi kılınmıştır. Fakir İsmail Hakkı Bursevi der ki, ruhlar çok ve farklı yerlerde de olsa onların kabzedilmesi ölüm meleğine zor gelmez. Şeytanın dünya halkının hepsinin kalbine birden nasıl vesvese verdiği bilinemediği gibi, bunun keyfiyeti de bu cüz'i akılla bilinemez. Haberde varid olmuştur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etmek için bir hastanın yanına vardı. Ölüm meleğini hastanın başucunda gördü ve ona, "Ey ölüm meleği, ona yumuşak davran, o mümindir," dedi. Ölüm meleği, "Ya Muhammed, müjdeler olsun, gönlün hoş, gözün aydın olsun ki ben her mümine yumuşaklıkla muamele ederim. Müminin ruhunu kabzedince yakınları çığlık atarlar. Ben ise evin bir tarafına çekilir ve derim ki, bunda benim bir suçum yok. Ben emir kuluyum. Tekrar geleceğim, uyanık ve hazır olun. Denizde ve karada göçebe ve yerli hiçbir ev halkı yok ki ben onları günde 5 defa yoklamış olmayayım. Onların küçüğünü ve büyüğünü kendilerinden daha iyi bilirim. Allah'a yemin olsun ki bir sineğin canını almak istesem, Allah bana emretmedikçe buna gücüm yetmez. Alimler demiştir ki, ölüm sadece yok ve fani olmak değildir. O ancak ruhun beden ile alakasının kesilmesi, ondan ayrılması, aralarına engel girmesi, bir hal değişikliği ve bir yerden başka bir yere intikaldir. Ve müellifimiz şu sözlerle bitiriyor bu ayetle ilgili aktardıklarını. Ölüm, insanın başına gelen musibetlerin en büyüğüdür. Ama ondan da daha büyüğü onu unutmaktır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin sonuna ve son ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala En'am suresinin 62. ayetinde şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. Tekrar diriltildikten sonra onlar melekler tarafından gerçek mevlaları, adaletle hükmeden sahipleri olan, mutlak manada onların malikleri olan Allah'a, O'nun hükmüne ve hesap günündeki cezasına döndürülürler. Allah'a döndürülmek zahiri manada değildir diyor müellifimiz. Çünkü Allah Teala mekan ve yönden münezzehtir. Bu, onların Allah'tan başka bir malik ve hakimin bulunmadığı yere sevk olunarak onun hükmüne, kaza ve kaderine boyun eğdirilip itaat ettirilmelerinden ibarettir. Burada geçen Mevla kelimesi sahip anlamındadır. Kafirlerin ise Mevlası yoktur anlamına gelen Muhammed suresinin 11. ayetindeki Mevla kelimesi ise yardımcı anlamındadır. O sebeple aralarında bir çelişki söz konusu değildir. Doğrusu iyi bilin ve dikkat edin ki o gün kullar arasında hüküm yalnız O'nundur. Başkasının hiçbir şekilde buna yetkisi yoktur. O hesap görenlerin en çabuğudur. En hızlı ve kısa zamanda bütün mahlukatın hesabını görür. Bir hesabı görmesi
başka bir hesabı görmesine mani olmaz. Bir iş onu başka bir işten alıkoymaz. Vasıtayla konuşmaz. Tefekküre, düşünmeye ihtiyacı yoktur onun. Ayette geçen muhasebenin manası, herkesin hak ettiği sevap ve cezayı belirlemektir. Alimlerden birisi demiştir ki, muhasebe amelleri takdir edip ölçmek içindir. Mizan, miktarlarını ortaya çıkarmak içindir. Hesap, mizandan öncedir. Bu yüzden hesapsız cennete giren kimsenin mizanı olmaz. Bil ki haşır ve hesap bu yeryüzünde değil, değiştirilen yeryüzünde olacaktır. Orası gümüş gibi beyaz, üzerinde hiç kan akıtılmamış ve hiç kimseye zulmedilmemiş bir arzdır. Hesap ve haşr sabit, orada hesap gören de Allah Teala olacağı kesin olduğuna göre akıl sahibine gereken, böyle bir hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmektir. Çünkü o ahiret yolunda bir tacir gibidir. Sermayesi ömrü, kârı ömrünü ibadet ve taatlere harcamak, zararı ömrünü günah ve kötülüklerle geçirmektir. Bu ticarette ortağı nefsidir ve nefis her ne kadar hayır ve şer işlemeye müsait ise de günahlara ve şehvetlere daha meyillidir. Bu yüzden mutlaka takip edilmesi ve hesaba çekilmesi gerekir. Sadi der ki, sen kar ve mal düşünüp gafil olurken ömür sermayesi yok olup gider. Kıymetli dinleyenlerim, bu beyitle müellifimiz bize aktaracaklarını tamamlamış oluyor. Biz de böylece sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin lütfu ve ikramıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: İbn Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: "Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun."

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com.tr

Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Gülistan programı ile tekrar yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bizler radyo programcısıyız, hoca değiliz. Bunu birçok programımızda ifade etmeye gayret ediyoruz. Elimizde Ehl-i Sünnet kıymetli sahih eserler var. Bu eserlerden Ehl-i Sünnet alimlerin bu kıymetli eserlerinden alıntılar yapıp, hazırlıklar yapıp sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret ediyoruz. Sizler gibi bizler de bu hususta istifade etmeye gayret ediyoruz. Tamamıyla yaptığımız bu ilimleri sizlere aktarmak, yani radyo programcılığı. Sadece şunu söylemekte fayda var. İnşallah bu fakirin ağzından Ehl-i Sünnet'in dışında bir kelam işitmezsiniz. Bu hususta müsterih olunuz. Bunu da ifade ederek programımıza başlayalım inşallah. Kıymetli dinleyenler, Muzaffer Ozak Hazretleri'nin İrşad isimli eserinden, ikinci cildinden Kevser Suresinin meali, tefsiri, manası ve bu husustaki elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin usulü üzere öncelikle bir dua ile başlayıp sonrasında ayet-i kerime ve bunun açılımını sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki: Ya İlahi, Ya Mevlam, Ya Rabbi, bizleri yoktan var ettin. Aciz bir nutfeyken ana rahminde bizi kana, sonra et parçasına, daha sonra şekli insana koydun. Zelil iken aziz eyledin. Çıplaktık, giydirdin. Açtık, doyurdun. Cahil idik, ilim verdin. Bizleri iman ile süsledin. Defteri İslam'a kayd eyledin. Kendine kul, Resuller Sultanı, dertliler dermanı, acizler amanı, enbiyalar imamı, sevgili Habibine ümmet eyledin. Bizi kulluğundan kovma ya Rabbi. Hüsrana düşenlerden eyleme. Delalet içinde yüzenlerden eyleme. Eğer bizleri kapından, iblis gibi kovduklarından, rahmetinden dûn eylediklerinden kılarsan, biz hangi kapıya iltica eder de felah bulur, necata, kurtuluşa ereriz? Ancak senin kapında bizlere izzet verilir. Zira devlet, kudret, heybet ve azamet zat-ı uluhiyetine mahsustur. Sırtımızdan şeriat örtüsünü sıyırıp alırsan, bizleri hayasızlardan, arsız ve yüzsüzlerden kılarsan, bizleri bu azabından kim kurtarabilir? Başımızdan iman tacını alıp alnımıza küfür damgasını, şekavet levhasını temhir eylersen, bizleri hidayet ve saadete kim iletebilir? Sen ulu padişahsın ya Rabbi. Bizler senin yarattığın mahlukuz. İşte bu program vesilesiyle bir araya geldik. Seni tevhid ediyoruz. Senin nebilerini tasdik ediyoruz. Senin sevgilin Muhammed'ine sallallahu teala aleyhi ve sellem gönül verdik. Bizleri kapından kovma. Sırtımızdan libas-ı şeriatı alma. Başımızdan tac-ı imanı kaldırma. Bizi senden ve senin sevdiklerinden ayırma. Seni sevenler ile haşreyle. Nigah-ı iltifat-ı Muhammedi ile mahzun kalplerimizi dilşad eyle.
alnımızdan eser-i secdeyi silme ya Rabbi. Gönüllerimizi nur-u Kur'an, nur-u tevhid, muhabbeti Muhammedi ile tezyin eyle ya Rabbi. Bizi mahbubundan ayırma. Ruhumuzu ruhu serveri alem ile aşina eyle ya Rabbi. Gözümüzden gaflet perdesini kaldır. Gönlümüzden hubu sivayı ihraç eyle. Bizlere gören göz, sezen öz nasip eyle ya Rabbi. Kulaklarımızdan gaflet pamuğunu çıkar. Hak kelamını bizlere duyur. Daima kalplerimize ilham-ı Rabbaniyeni havale eyle ya Rabbi. Akıl nimetini, tefekkür kabiliyetini ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri tevazu, haya, merhamet, şefkat, mürüvvet sahibi eyle ya Rabbi. Varlıkta ve darlıkta seni zikredenlerden eyle ya Rabbi. Doğruluktan ayırma. Sırat-ı müstakimle sabit kadem eyle ya Rabbi. Sen istediğini hidayete, sevmediklerini delalete iletirsin. Senin dediğin olur. Dilediğin yerini bulur. Bizleri delalette bırakma. Daima rızayı şerifin olan amellerde bizleri hadim eyle. Kusurlarımızı affeyle, kabahatlerimizi setreyle ya Rabbi. Ya Rabbi 104 kitabın hakkı için, Zat-ı İzzet Mab'ın hakkı için, Sidre-i Mualla, Arş, Kürsi, Cennet-i Tuğba hakkı için, Sırr-ı Kur'an, Nur-u Azam, Sure-i İmran için, Hüsnü Veç-i Yusuf-u Kenan için, Gavs-ı Geylan, Mezheb-i Numan için, Tabe seher gözlerine uyku girmeyip, senin aşkınla yanan gözleri yaşla dolan, ciğerleri püryan, yolunda kaim kul için, Hazretine varan yol için, Ruh-u Habibi Ekrem için bizleri buradan boş çevirme. Tevfikin ile bizleri buraya cem ettiğin gibi yarın yevmi kıyamette, o dehşetli günde cemi-i enbiya dizleri üstüne çökmüş, bütün gözler korku ile yerinden uğramış, mazlum şadıman, zalim tir tir titreyip mazlumun ayağına kapanmış, evlat ana babadan firar ediyor, ana baba evladından kaçıyor, herkes yaptığı suçu yüklenmiş, cehennem bütün gayzı ile kızdırılmış, halkın üzerine hücum etmede. Yalnız arşın gölgesi, livai hamdin sayesi var. Beyinler kafatası içinde pişmekte, kafir hasrette, mümin selamette, günahkarlar nedamette. O iki cihan fahri arşa karşı secde eleyip, ya Rabbi Fatıma'm, Hasan'ım, Hüseyin'im feda olsun. İşte nefsim, ne istersen eyle, ille ümmetim, ille ümmetim deyü münacat eylediğinde, bizleri Habibine bağışlayıp livail hamd altında lütfunla, rahmetinle cem eyle. Ahiri akıbetimizi hayır eyle. Asi ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Evlatlarımız yoluna can ve mallarını feda eden dedelerimiz hürmetine, dininde daim, yolunda kaim eyle. Gönüllerini İslam ve iman ile şerh eyle. Ya Rab, dualarımızı kabul eyleyip bizleri memnun eyle. Kefensiz yatan şehitler hürmetine, düşman kurşunu kafir silahıyla yaralanmış gaziler şevketine, senin için ve dinin için ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, dini İslam ve mazlum müminler için, semenderler gibi ateşe giren kahraman mücahitler, denizlerde düşmanla çarpışarak boğulup rütbe-i şehadete erenler için, senin yolunda yanarak denizde, havada, karada fedai can edenler için bizi düşmana ezdirme. İffet, namus ve mukaddesatımızı koru ya Rabbi. Vatanımızı alçaklara çiğnetme. Bizleri zelil, hakir eyleme. Namertlere muhtaç eyleme. Evlatlarımız ile terbiye etme. Günahkarız ama seni tevhid ederiz. Günahımızı itiraf ediyoruz. Affına geldik. Ağlıyoruz, rahmetine sığındık. İnliyoruz, ikramını umuyoruz. Sen vaat eyledin. Bana geleni affederim buyurdun. Af olmadan bir yere gitmeyeceğiz. Ya Rab bizleri affeyle.
affını tecelli ettir. Ya Rabbi, ya Kerim, ya Rahim, sen bir kere Allah diyeni affederim buyuruyorsun. Biz seni hiç inkar etmedik. Hep Allah diyoruz. Bizleri affetmez misin? Ben kulumun zannı gibiyim buyuruyorsun. Biz kuluz. Bizden isyan, senden af. Mağfiret ata gelir. Bizi dinlediğimiz programlardan, derslerden hissedar eyle. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Kevser suresinin 1, 2 ve 3. ayetleri. Biz azimüşşan sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin Teala'ya namaz kıl, kurban kes. Sana buğz eden, seni inciten ebterdir. Allah Celle Hazretlerinin varlığına, birliğine iman edip ikrar veren müminler, Hakk'a iman ile yüzleri ve kalpleri nurlanan aşık-ı sadıklar. Sure ve ayetlerde sebebi nüzul, hadis-i şeriflerde ise sebebi vürud vardır. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan bu Sure-i Kevser'in sebebi nüzulü şöyle varid olmuştur. As İbni Vail ile Mescid-i Harem'in kapısında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşılaşıp konuşmuşlar. Sonra Efendimiz mescitten dışarıya çıkmış, As İbni Vail mescide dahil olup da orada bulunan müşriklerin Mescid-i Haram'ın kapısında kimin ile konuştuğunu sordukları zaman onun ebter ile konuştum dediğini Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber alınca ziyadesiyle müteessir olmuşlar. Zira Arapların erkek evladı olmayanla veyahut olup da ölenle ebter, yani kökü kurumuş derlerdi. Efendimizin 7 evladı olup bunların 3'ü erkek, 4'ü kız idi. 6 evladı Hazreti Hatice validemizden olup ismi İbrahim olan bir evladı da bu peygamberzade de Mısır kralı Muvakkıs'ın Efendimiz'e hediye ettiği Mariye isimli cariyeden doğmuştu. İşte bütün evladı Nebi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında alemi cemale göç etmişler. Yalnız Fatıma anamız Efendimiz'den 6 ay sonra ahirete, alemi bakiye göç etmişlerdir. Efendimizin oğlu İbrahim de alemi cemale göçtüğünden ve Efendimizin diğer mahdumları olan Kasım ve Tayyip nam evlatları da daha evvel göçtüklerinden Efendimizin erkek evlatları kalmamıştı. Bu sebepten bu kafirler Efendimiz'e ebter, yani kökü kuruyan tabirini kullanmaya başlamışlardı. Haşa. İşte As İbni Vail de Efendimiz'e karşı ebter tabirini kullanmış, Nebi Aleyhisselam da bu incitici, kaba sözü işittiğinde kalbi şerifleri mahzun olmuş ve bu üzüntüyle hane-i saadetlerine gelmişlerdi ki o anda bu sure-i mübareke nazil olmuştur. Ey ehli iman! Belki burada yapacağımız tefsir ile bu surenin manasını hakkıyla açıklayamayacağız. Denizlerden bir katre, güneşlerden bir zerre olarak Allah-u Teala'nın bize ihsanı kadar anlatabileceğiz. Zira kelimatullahı denizler mürekkep, ağaçlar kalem, yerler ve gökler kağıt ve defter, insan ve melekler katip olsalar denizler tükenir, kalemler biter, arz ve sema yazıyla dolar, melekler ve insanlar yorulur, tükenir, fakat kelimetullahın manası tükenmez. Bunun için yapacağımız tefsir ile ve yapılan tefsirlerle surelerin en kısası olan bu surenin bu sure için hakkıyla mana verdik zan etmeyelim. Nasıl karnımızın doyması ile dünya nimetleri yiyecekleri tükenmez ise anlaşılan ve yazılan mana ile surenin de tefsiri tükenmez. Allah Celle Celaluhu cümlemize tevfikini nasip eylesin. Enbiya ve Evliyaullah'ın zevkinden bizleri hissedar eylesin. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Biz azimüşşan, yani sizleri bir su parçasından halk eyleyen, dirilten, öldüren, yaşatan, yediren, içiren, gösteren, duyuran, yürüten, yerlerin göklerin sahibi, maliki, Rabbi olan, istediğini istediğine veren, istediğini istediğinden alan ben Rabbim. Habibim, Resulüm, sana verdim, ihsan ettim.
Neyi? Kevser'i. Yani bütün hayırlı işleri, ümmetin hayırlısını, Kur'an'ı, cenneti, Kevser ırmağını, ilmi, ameli, şerefi sana bahşettim. İsmini yükselttim. Günde 5 vakit ezanda ismim ile ismini zikrettirdim. Kelime-i şehadette, kelime-i tevhidde ismim ile ismini yad ettirdim. Kendi sıfatlarımla seni vasıflandırdım. Tevhid-i efalim ile seni yad ettim. Tevhid-i sıfatım ile seni taltif ettim. Tevhid-i zatım ile seni tesmiye ettim. Makam-ı mahmudu sana verdim. Makam-ı şefaati, kübramı sana ihsan ettim. Sevgili seçtim. Sana sevgili kızın Fatıma'yı verdim ki senin zürriyetin Fatıma'dan gelip dünya yüzünde senin zürriyetinden ziyade hiç kimsenin zürriyeti olmayacak. Dünya ve ukbada senin isminden ziyade hiç kimsenin ismi zikredilmeyecek. Bütün alemlere seni rahmet için gönderdim. Rahmet menbaasın. Sen bana gelen yolun kapısını insanlara açan yegane insansın. Sana gelen bana gelir. Senin kapından gelen bana dahil olur. Senden ben bulunurum. Yani seni bulan kimse beni bulmuş demektir. Sana meleklerimle salat ederim. Sana salat edene rahmet ederim. Seni zikredeni ben de zikreder, affu mağfiretime gark ederim. Öyleyse benim sana bunca verdiğim nimetlerime şükür olarak derecatın en alası olan makam-ı abdiyetin ile bana kıyam, kıraat, dua, rükû, tesbih ve secde ile namaz kıl. Ey kullarımdan en ziyade sevdiğim, sana verdiğim nimetlerime karşı edai şükür için kabul ettiğim namaz ile bana salat, et ve kurban kes. Hem mübarek bedenin ile ruhun ve hem de sana verdiğim nimetler ile bana abdiyetini ishar eyleyip bezli mal ve bezli can eyle. Malını ve canını benim yoluma kurban veda eyle. Muhakkak sana ebter diyen ebterdir. Zira seni bu şekilde inciten beni incitmiş olduğundan, senin zürriyetini çoğaltıp sana kökü kurudu diyenin kökünü kurutacağım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ebter odur. Kökü kuruyan odur ve öyle de oldu. Efendimiz'e ebter diyenler ebter oldular. Dünya yüzünde her asırda 450 milyon Müslüman mevcut olduğu gibi bunlar arasında seyyidler, şerifler sayılamayacak kadar çoktur. Halbuki As İbni Vail ve ona eş olanlar ebter olup zürriyetleri bu dünyadan silinip gitti. Çünkü rüzgara karşı tükürenin tükürdüğü suratına yapışır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek zürriyeti sevgili kızı Fatıma radıyallahu anhadan devam edip çoğaldı. Efendimiz biricik kızı Cenab-ı Fatıma anamızı çok ama çok severdi. Ümmül Müminin Cenab-ı Ayşe radıyallahu anha anamızın rivayeti ve Buhari Şerif'in beyanına göre Fatıma benim parçamdır buyurdukları rivayet edilmektedir. Cenab-ı Fatıma Efendimiz'e karşı büyük hürmet duyarlar ve onsuz duramazlardı. Cenab-ı Fatıma huzur-u saadete girdiği vakit Efendimiz Hazreti Fatıma'ya karşı ayağa kalkar, onu kapıdan karşılar, avuşuna alır, alnından öper, o da Resulün sallallahu aleyhi ve sellem ellerine sarılır ve doya doya öperdi. Kıymeti dinleyenler, Hazreti Fatıma'dan ve Efendimiz'den söz etmeye devam edeceğiz, gayret edeceğiz inşallah. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımızın ikinci bölümünde sizleri bilgilendirmeye gayret edeceğiz inşallah.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Günlerden bir gün Cenab-ı Fatıma'nın kulağına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemiş. Hazreti Fatıma ağlamaya başlamış. Sonra tekrar bir şey söyleyip onu mesrur etmiş, sevindirmişti. Bu durumdan Cenab-ı Fatıma'ya sual ettiklerinde şöyle buyurmuştu: "Sevgili babacığım bana yakında ben Rabbime gideceğim," dedi. Bu haber beni çok üzdü, ağladım. Sonra "Ehl-i Beytim'den en evvel sen bana gelirsin," dedi. "Sürurlandım," diye buyurdular. Kıymeti dinleyenler, hakikaten de öyle oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemi cemale gitmesinden 6 ay sonra Cenab-ı Fatıma da ahirete intikal etti. Hazreti Hayrunnisa, Cenab-ı Fatıma radıyallahu anh'ın alemi cemale intikali hususu elimizdeki eserde zikrediliyor. Sizlere aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemi ukbaya teşriflerinden sonra Cenab-ı Fatıma radıyallahu anh'a validemiz yemez içmez olmuş, gülmeyi, ferahı unutmuş, kendisine bir oda inşa ettirip ismini Beytül Hazen, üzüntü evi koymuş. Gece gündüz orada sevgili babası Resul aleyhisselam için gözyaşı ile ciğerini dağlar, ahu enin ile vakit geçirir. Hiçbir şey onun bu mahzuniyetini gideremez olmuştu. Yalnız yuvasının işlerini efendisi Hazreti Ali ve sevgili kuzuları olan Haseneynül Ahseneyn'e olan vazifesini yapar, sonra yine ağlamaya devam eder. "Ah sevgili babacığım, Fatıma'nı kimlere bıraktın?" diye gözyaşları dökerdi. Böylece 6 ay geçmiş, Cenab-ı Fatıma zayıflemiş, bir deri bir kemik kalmıştı. Bir gece yine ağlar iken dışarıdan "Ey Allah'ın Resulü'nün sevgili kızı, ya binti Resul," diye bir seda, bir ses işitip dışarıya baktığında Efendimizin irtihalinden sonra Medine'den firar eden ve Efendimiz'e ait olan Gadban isimli devenin kendisine seslendiğini anladı. Bu deve Efendimizin irtihaline tahammül edememiş, serkerdan olmuş, dağlara, çöllere firar etmişti. Bazı günler Medine'ye gelir, Mescid-i Nebeviye'nin kapısından içeri Mihrab-ı Resul'e bakar, Efendimiz'i göremeyince yüzünü yerlere sürer, gözlerinden yaşlar dökerek tekrar çöllere firar eder giderdi. İşte şimdi o deve gelmiş, kapıda Hazreti Fatıma'ya fasih bir lisan ile "Ey Allah'ın Resulü'nün kızı, Allah'ın selamı üzerine olsun. Baban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan gideli bana yemek içmek haram oldu. Benim iştiyakım Resul'e ziyadeleşti. Ben yarın Allah Resulü'nün yanına, ahirete gitmeye kararlıyım. Bir emrin var mı?" diyordu. Cenab-ı Fatıma radıyallahu anha validemiz ağlaya ağlaya devenin boynuna sarıldı, gözlerinden öptü ve "Ya Gadban, babama selam söyle. Artık gözü nuru Fatıma'sının ayrılığa tahammülü kalmadı. Ona beni yanına almasını söylemeni istiyorum," dediğinde Gadban "Ehlen ve sehlen, başım üzere," deyip Cenab-ı Fatıma'nın ayaklarına yüzünü sürüp oradan ayrılarak Mescid-i Nebeviye'ye geldi. Mihrab-ı Nebi'ye bakıp başını taşlara vura vura öldü. Ertesi gece Cenab-ı Fatıma alemi manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüp "Ey gözümün nuru Fatıma, seni göreceğim geldi. Sana müştakım. Yarın bana geleceksin." tepşiratını alıp sabahleyin gayet sevinçli olarak huzur-u izzete durdu. Namazdan sonra Cenab-ı İmam Hasan ve mazlum İmam Hüseyin'i yıkayıp saçlarını taradı, yeni elbiseler giydirdi, haneyi Ali-i Mürteza'ya tathir etti. İmam Ali radıyallahu anh eve geldiğinde Hazreti Fatıma'sının sürurunu görüp taaccüb eyledi. Ondaki sevincin sebebini sorduğunda Cenab-ı Fatıma bu soruyu cevaplandırmıyordu. Ekmek yaptı, beraber yemek yediler. Cenab-ı Murteza, "Ya Fatıma, Allah aşkına bana söyle,
Resulün irtihalinden beri seni böyle sevinçli görmemiştim. Ne var, ne oluyor dediğinde Cenab-ı Fatıma, ey Saki-i Kevser ve ey Fatih-i Hayber, ey benim helalim, buluşmamız mahşere kaldı. Bize sefer göründü. Dün gece sevgili babamı gördüm. Beni yanına çağırdı. Bugün ben sizlere misafirim. Bana hakkını helal et. Hasan'ımı, Hüseyin'imi evvela Allah, sonra sana ısmarladım. Onlara iyi bak, onlara ikram et. Benim yokluğumu onlara bildirme. Ya Ali, anamı kaybettim, öksüz kaldım. Sevgili babamı kaybettim, yetim kaldım. Bu dünyada garipler, öksüzler ve yetimleri görünce beni hatırla. Benim için dua eyle, dedi. İmam Ali Hazreti Betül'den bu sözleri işitince gözyaşlarını tutamadı. Ağlayıp, ey Allah'ın Resulü'nün sevgilisi, kerem et, babana benden şikayet etme. Sana hakkıyla ikram edemedim. Fakirdim, seni mesud edemedim. Sen de bana hakkını helal eyle, deyip Cenab-ı Fatıma'nın şefkat ve hasretle sarılıp ağladı ve ağladılar. Cenab-ı Hasan ve Hüseyin de bu ayrılık feryadına katılmışlardı. Cenab-ı Fatıma öğle namazından sonra rahatsızlandı. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh yanına çağırdı, vasiyet ediyordu. Ya Ali, şu sandığı getir, dedi. Hazreti Ali sandığı getirdi. Hazreti Binti Resul sandığı açıp bir bohça içinden yeşil bir atlas ferman çıkardı. Üzerinde nurdan bir yazı vardı. Ya Ali, bu fermanı kefenimin arasına koy. Bu ferman nedir bilir misin? Beni sana nikah edeceklerinde 400 dirhemlik mihri kabul etmedim. Benim mihrimin yarın kıyamet gününde bu ümmetin asilerine şefaat olmasını dilemiştim. Bunu Allah-u Teala kabul buyurdu. Bu ümmetin asilerine benim tarafımdan şefaat etme hakkını verdiğine bürhan, delil, bu ferman ilahidir. Bunu kefenime koy ki yarın huzur izzette bu fermanı ibraz edeyim, dedi. Vasiyetine devam etti. Beni babamın ravzasına götürür, ya Resulallah, gözün nuru sevgili Fatıma'nı getirdik, dersin. Oradan ne cevap gelirse ona göre amel edersin, dedi. Bir müddet sonra Cenab-ı Fatıma irci'i emrine imtisalen ruhu fütuhu alemi iliyine pervaz etmişti. Ehl-i Beyt derdi mihnet deryasına dalmış, ahu figan göklerdeki melekleri ağlatmıştı. Bütün Medine kan ağlıyordu. Şah-ı Resul'ün parçası da bütün ümmeti öksüz bırakıp alemi fenadan alemi bekaya teşrif ediyordu. Yalnız bu ayrılıktan memnun olan, sevgili babasına kavuşan Cenab-ı Fatıma'ydı. İmam Ali radıyallahu anh bizzat kendisi Cenab-ı Fatıma anamızı yıkadı ve kefenledi. Kefenin arasına o ferman-ı ilahiyeyi koydu. Hazreti Betül'ün vasiyeti üzerine defin merasimi icra eyledi. İmam Ali'nin radıyallahu anh ailesini yıkayıp kefenlemesi yalnız İmam Ali'ye mahsustur. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki burada açıklama olarak, bir vaazım esnasında bu kıssayı anlattığımda bazı zevat buna itiraz etmişler. Nasıl olur bir erkek kendi kadınını yıkar, demişler ve inkara yeltenmişlerdi, diyor. Böyle bir fikre sahip olursan yahut itirazla karşılaşırsan, Kur'an'dan sonra en büyük kitabımız olan hadis kitabı Buhari'nin Fazilet-i Fatıma babına bakıver, diyor. Menakıb-ı Fatıma bahsinde böylece yazmaktadır. Evet, bir kişi öldüğünde nikah düşer. Fakat İmam Ali radıyallahu anh ile Hazreti Fatıma'nın nikahları düşmemiştir. Bu açıklamayı da burada aktarmış olduk. Evet, kıssamıza devam ediyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh namazını kıldırıp Ravza-i Resul'e geldi. Cenab-ı Fatıma'nın tabutunu Ravza'nın kapısına koydu ve içeriye nida etti. Ya Resulallah, kızın sevgili Fatıma'yı getirdim, dediğinde kabri nebi şak olup kabirden iki mübarek el çıktı ve oradan şöylece cevap verildi. Getirin, gözümün nuru, göğünüm süruru Fatıma'mı, deyip
Cenab-ı Fatıma'yı kucaklayıp içeri çekti diye rivayet edilmiştir. Bir müddet sonra yine dışarıya iade edilip Cennetül Baki denilen kabristana defnettiler. Şimdi orada yatmaktadır. Allah-u Teala gidenlere tekrar, gitmeyenlere de helal parayla ziyaretler nasip eylesin. Amin. Sonra Cenab-ı Fatıma'nın gadban deve ile konuşmasına itiraz edenler de çıkabilir buyuruyor Muzaffer Uzak Hazretleri. İnsan hemen inkara gitmemelidir. Mezhebimiz ehli sünnet vel cemaattir. Mezhebimize göre kerameti evliya haktır. Böyle ufak bir kerameti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kerimelerine yani evladına çok görmemelidir. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Sure-i Neml'de Hazreti Süleyman aleyhisselamın kuşlarla ve karıncalar ile konuştuğunu Allah-u Teala rivayet edip Kur'an'da zikretmektedir. Hazreti Süleyman peygamber idi denilecek olursa o yalnız kavmi İsrail ile nebi olarak irsal olunmuştu. Halbuki bütün insanlara ve cinnilere gönderilmiş olan 18 bin aleme rahmet olarak gönderilen bir nebinin o benim parçamdır dediği Cenab-ı Betül Fatıma-tü Zehra validemize böyle ufak bir kerameti Resuller Şahına iman eden kimselerin çok görmeyeceği muhakkak bir hakikattir. Zira sonra gelen veliler de öyle kerametler zuhura gelmiştir ki Beni İsrail nebilerinde bile böyle mucizeye nail olanlar azdır buyruluyor. Onlardaki zuhur eden mucizeler Sultan-ı Enbiya'nın velilerinin kerametleri yanında hiç mesabesindedir. Zira evliyanın kerameti tabi olduğu nebisinin şerefidir. Hele Abdülkadir Geylani Hazretleri, Beyazıt Bistami Hazretleri, Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri, Ahmet Rufai Hazretleri, Ahmedül Bedevi Hazretleri, İbrahim Dusuki Hazretleri, Cenab-ı Nakşibendi gibi kibar evliyaullah'tan öyle kerametler zuhura gelmiştir ki akıl terazisi bunları tartmaya kafi değildir. Menakıb kitaplarına bu hususlarda bakıvermek gerekir diyor Muzaffer Ozak. Cenab-ı Muhyiddin Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi, Şaban-ı Veli Kadısallahu Esrarhum efendilerimizin menakıplarını oku, imanın yakin bulsun buyuruyor. İşte müminler, aşık-ı sadıklar, Allahu Zülcelal'in Cenab-ı Nebi Aleyhisselam'a verdiği Kevser bunlardır. Bu ne nimet ilahiyedir, bu ne yüce ikram-ı sübhanidir. Resul'e ebter diyenlerin bunun böyle olduğunu bilselerdi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakıp da onu görselerdi, böyle bir sözü söylemeye ağızları varır mıydı? Onlar da öyle söylemese, bize bu sure nazil olmaz, bu sırlara tabii ki eremezdik. Onlara çirkin söyletti, onların kökünü kuruttu ve böyle münkirleri bizlere ibret kıldı Rabbimiz. Bizi Kevser'inden suladı, bize olan ikramını beyan etti. Onlara inkar, bizlere ikrar düştü. Elhamdülillah. Evet, ayetin tefsirine devam ediyoruz. Öyleyse bu varlık karşısında bu ikram ilahiye karşı namaz kıl, bezli vücud eyle. Canınla, malınla, vücudunla bana arz-ı haliyet et. Ben senin ve senin ümmetinin Rabbiyim. Sen benim dostum, Habibim, Mahbubumsun. Kurban kes. Namaz, oruç, kurban, kurbiyettir. Halilim olan İbrahim aleyhisselam canını benim yoluma feda etti. Düşmanım olan Nimrut onu ateşe attı. Biz o narı, o ateşi gülzar eyledik. Bizim için ateşe düşene nar nur olur. Bizim

İşte bu sırlara vakıf olmayan suretperest Nemrut, Halil'imi ateşe attı buyuruyor Rabbimiz. Halil'im bunu canına minnet bildi. İşte bu tam bir imtihandı. Bu Allah'a dostum diyenlere bir numune ilahidir. Bu imtihanda Allah Celle Celaluhu dosta dost olmanın miktarını Habibine bildiriyor ve aynı zamanda iki dostun arasında olan sırları gafillere ibret olarak gösteriyordu. Bir de Allah yoluna dost uğruna verilen can ve malın karşılıksız kalmayacağı zuhura gelip Saffat suresi 105. ayet-i cellede mealen Rabbimiz biz muhsinleri yani bizim yolumuza can ve malını ve evladını vereni böyle mükafatlandırırız ayet-i cellesi ilan olunuyordu. Hazreti İbrahim canı ile imtihan olmuş, imtihanını kazanmıştı. Sonra Allah yoluna 1000 koç, 300 sığır, 100 deve kurban etmişti. Buna insanlar tacip etmişler, melekler hayran kalmışlardı. Hazreti İbrahim aleyhisselam bunda tacip edilecek ne var? Biz canımızı malımızı ortaya koyduk. Can kimin, mal kimin? Allah bir evlat verseydi onu dahi hak yoluna kurban ederdim buyurdu. Müminim deyip de hakka ibadet kılmayan, Allah'a asi olan sen. Allah için değil, can vermek için değil, bir parmağını feda edebilir misin? Onun yolunda binlerce kurban kesen Halil peygamber gibi binlerce kurban değil, bir tavuğunu feda edebilir misin? Kurban kesmemek için 100 kere müracaat edip fetva almaya uğraşıyorsun. Nefsin yoluna, şeytan emrine yüzlerce lira feda ederken fitre vermek caiz mi diye hocaya, müftiye müracaatta bulunuyoruz. Allah için evladını kesmeye nezreden İbrahim Halilullah gibi yapamazsan dahi Allah-u Teala'nın sana verdiği mallardan Allah için Allah-u Teala'ya veremez misin? Halbuki Allah yoluna ne verirsen pek yakın olan ahirette bire 10 misliyle bulacaksın. Belki de daha fazlasıyla. Yalnız ahirette değil, dünyada da bunun mükafatını bulabilirsin. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka belayı def eder, ömrü uzatır buyurdular. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kevser suresinin meali, tefsiri ve açılımı ile ilgili elimizdeki eserde zikreden kelamları sizlere anlatmaya gayret ettik. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu bu anlatılanları tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar orayadır, kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda tekrar bu ve buna benzer konularda sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

0: kulcum, namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle. Başına gelene kadar sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.
1: Lokman Hekim Hazretleri.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddur. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

bir kalabalık senin sözüne kulak vermiyorsa, söyleyecek çok sözün olsa da bir kelime dahi etme.

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

0: Yaş 25. Evlilik zamanı geldi geçti. Derken annem açtı yuva kurma konusunu. Saliha bir kız olsun, gerisi gelir diye düşünüyordum. Yakın bir akrabamızdan haber geldi. Komşuları çok dindarmış. Kızlarının ailesinden daha da dine bağlı olduğunu duyunca sevindim. Gittik, bir görelim, görüşelim dedim. İlk önce ailesiyle konuştum. Hatta ben konuşmadım, sürekli onlar konuştu. Şaşırdım, kaldım. Bir şey diyemedim. Kına gecesinde en iyi müzisyenler olacakmış. Düğünde keza aynı. Ev dayalı döşeli olacakmış. Hem de hepsi en modasından, pahalısından. Efendim araba olacakmış, son model hem de. Çünkü komşunun damadı sıfır araba almış geçen de. Anne, hadi kalkalım diyecektim ama utandım. Kızla görüştürmek istediler. İslamiyet'e uygun olarak görüştük. 15 bilezik, en güzel ve pahalı gelinlik, en büyük düğün salonu. Ne diyeceğimi bilemedim. Ben saliha bir eş istiyordum sadece. İstekleri bir türlü bitmiyordu. O anda yan taraftaki aynaya göz ucuyla baktım kendime. Görünüşümde de bir iş adamı profili yoktu. Neyse, 25 dakika konuştu. İstekleri bitince sıra bana geldi. Senin istediklerin nelerdir deyince, bir an önce kalkıp gitmek istiyordum, sıkılmıştım. Geleli bir saat olmasına rağmen dünya malına bağlananlarla birlikte olmak içimi karartmıştı. Cevap veremedim. Tekrar sordu, istediklerin nelerdir? Hayırlısı olsun dedim, kalktım. Böyle nezaketle ayrıldık evden. Yolda giderken telefon geldi. Amcam arıyordu. Yan komşuları Serhat amcanın kızı varmış. Serhat amca çok iyidir. Çocukluğumdan beri tanırdım kendisini. Tamam dedim, tamam. Geliriz amca. Serhat amcalara gitmek için hazırlanıp annemle koyulduk yola yine. 15 dakika sonra ulaştık evlerine. Sohbet açıldı çocukluğumuzdan ve beni başladı bir güzel övmeye. Kızardıkça kızardım utancımdan. Hiçbir şey de diyemiyorum. Derken söz asıl mevzuya geldi.
1: Evladım dedi, seni severim. Maksat gençleri mutlu etmek.
0: Allah'ın izniyle olur dedi ve başladı istediklerini tek tek saymaya. O kadar çok şey saydı ki inanın uykum gelmeye başladı. En sonunda da benim oğlumun kumar borcu var. Onu ödemeden evlilik falan olmaz dedi. Birden gözlerim açıldı. Şaşırmıştım açıkçası. Gözümü yerden alamadım uzun süre. Serhat amca,
1: gençleri görüştürelim ne dersiniz
0: deyince tamam dedim. Bir odaya geçtik. Kız konuşmaya başladı. Önceki görüştüğüm kız gibi ne varsa her şeyi istiyordu. Konuşmasını çalan telefonu böldü.

öldü. Açtı, bir şeyler konuştu, kapattı. Tekrar telefon çaldı, yine bir şeyler dedi, kapattı. Sonra tekrar. Dayanamadım, sordum. Arayan kimdi? Eski nişanlısıymış. Ayrılalı 10 gün olmuş. Eğer bir sakıncası yoksa sorabilir miyim? Niçin ayrıldınız? Dedim. Tabii tabii dedi. Çay bahçesinde bir erkekle otururken beni görmüş de. Sonra tartıştık. Hadi ya. Tartışma büyüyünce de ayrılmak zorunda kalmışlar. Şey dedim. Oturduğunuz kişi kimdi? Çalıştığı yerdeki müşterilerinden biriymiş. Ha, demek önceden çalışıyordunuz. Evet evet dedi, ben masörüm. İnanır mısınız, şoktan şoka giriyorum. 5 dakikada bilmediğim bir sürü şey çıkmıştı. Neyse dedim, evlilik amacınız nedir? Nişanlısı çok rahatsız ediyormuş. Farklı bir hayat, farklı bir ortam istiyormuş artık. Yani açık konuşmak gerekirse hava değişimine ihtiyaç duymuş. Daha fazla dayanamayıp izin istedim, kalktım. Ben sadece saliha bir eş istiyordum. Nezaketle ayrıldık yine o evden annemle beraber. Daha sonra öğrendim ki Serhat amca arkamdan bir sürü laf etmiş. Gülümseyip bugün öven yarın söver dedim içimden. Artık evlilik düşüncesinden vazgeçmek üzereydim. Haftalardır dışarı çıkmıyordum. Akşamları hava almak için balkonda oturup kitap okuyorum sadece. Karşı komşumuz gece çalıştığı için akşam 9 gibi evden çıkıyordu. 10 yaşındaki oğlu da babasının peşinden ağlayıp dururdu her gece. Ablası çocuğu oyalamak için balkona çıkarıyor ve her fırsatta benimle konuşmaya çalışıyordu. Bu sık sık tekrar etmeye başlayınca bunaldım artık. Bir akşam kıyamet ve ahiret kitabını alıp aynı saatte çıktım balkona. Beni görünce o da çıktı balkona. Bir konu bulup yine başladı konuşmaya. Her akşam kitap okuyorsunuz, nedir onlar? İşte beklediğim fırsat gelmişti. Ha, okumak istersen vereyim deyince olur dedi. Besmele çekip 2-3 metre karşıdaki kıza attım kitabı. Hadi gir o zaman evde okumaya başla dedim. İlginç, kitabı okumuş olacak ki bir daha balkona çıkmaz oldu. Evlilikten vazgeçmiştim. Bir eş bulmak bana o kadar uzak geliyordu ki. Aradan aylar geçti. O zaman zarfında birkaç kızla daha görüşmeye gittim annemle, fakat netice aynı. Değişen bir şey yoktu. Bir salı akşamıydı. İçim çok daralmıştı. Adeta boğuluyordum. O gece 2 rekat namaz kılıp yattım. Acayip bir rüya gördüm. Birine anlatmalıydım bu rüyayı. O akşam balkonda dolunayı izlerken telefonum çaldı. Gözüm dolunayda, tefekkür ediyorum. Bir taraftan da telefonum çalıyor. Cebimden çıkarttım hemen. Kimin aradığına bakmadan kulağıma götürüp telefonu açtım. Arayan ses tanıdıktı. Fakat o günden sonra hayatımın değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Arayan en yakın arkadaşım Ali. Canı sıkılmış beni çağırıyordu. Abdest aldım, evin yakınındaki çay bahçesine gittik. Çocukluğumuzdan açıldı konu. Sonra gördüğüm rüyayı anlatmak istedim. Tozlu bir köy yolunda gidiyordum. Elimde bir tane kılıç vardı. Etrafımdaysa bir sürü yılan. Yılanlar 1 metre kadar yükseltmişler kafalarını, yukarıya bakıyorlar.
Hepsi üzerime atılmak için sanki zaman kolluyorlardı. Kılıçla kendimi savunmaya çalışıyordum. Bana yaklaşanları tek tek öldürüp ilerlemeye devam ediyordum. İleride uyuyan biri vardı. Bilmediğim bir ses işittim ama ortalıkta kimsecikler yoktu. O uyuyan kişiye baktım. O ses yatan kişi Mus'ab bin Umeyr dedi radıyallahu anh. Allah Allah, şaşıp kalmıştım. Sonra ileride giden iki kişi gördüm. Aa, biri peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerinin kim olduğunu göremedim. Heyecanım kat kat arttı. Ali de heyecanlanmıştı. Ve başladı rüyamı yorumlamaya. Kardeşim, düşmanlarını yenerek iyi bir neticeye ulaşacaksın dedi. Ve konu yine evliliğe geldi. Ben de başımdan geçenleri bir bir anlattım. Dertliydim bu konuda. Benim eşim dünyaya bağlı olmamalıydı. Sadece dünyalık uğruna yaşamamalıydı. Uzunca dinledi Ali sıkıntılarımı. O konuşmaya başladı bu defa. Evden çıkarken dedi, annem bizim mahallede bir kız varmış. Onunla görüştürmek istiyorlar seni. Yok Ali, bundan sonra kolay kolay kimseyle görüşmek istemiyorum. Kusura bakma. Ha öyle mi dedi. Evet dedim. Kız da pek istekli değilmiş zaten dedi. Hayırdır dedim. O da birkaç kişiyle görüşmüş, daha sonra evlilikten soğumuş iyice. Ali'nin annesi ısrar edince de olur görüşelim demiş. Vay be dedim. Demek o da ters demiş herkesi. Evlenmeme kararı almış ha. İyi o zaman dedim. Yarın gidelim bir görüşelim. Bir taraftan da düşünüyorum. Rüyam gerçek mi olacak acaba? Bu zamana kadar sabrettim. Önüme gelen engelleri Allahu Teala'nın izniyle aştım. Acaba dedim. Ali ile vedalaştım, eve geldim. Ve konuyu anneme açtım. Yarın gidecektik görüşmeye. Çok heyecanlıyım. Sabah erkenden kalkıp giyindim. Heyecan gitmek bilmiyordu. Bir sağa bir sola yürüyüp duruyorum evin içinde. İlk defa bu kadar heyecanlıydım. Öğle namazını kıldıktan sonra yola koyulduk annemle. Ali bizi kızın evine kadar götürdü sağ olsun. Kapıyı çaldım. Kapıyı babası açtı ve eve buyur etti. Biraz sohbet ettik. Söz asıl konuya geldi sonra. Kızın babası konuşuyordu. Evladım, benim söyleyeceğim bir şey yok. Sen kızımla konuş. Şaşırmıştım. Neden? Çünkü ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalıyordum. Dünyalık bir konu açılmamıştı mesela. Neyse, bir odaya aldılar beni. Kızla görüşecektim. Kapı açık bırakıldı ama bizi duyan kimse yok. Sandalyeye oturdum. Ellerim masanın üzerinde, avucumun içerisinde ise terleyen ellerimi silmek için bir mendil var. Ve odaya o girdi. Nurani yüzlüydü. Hep önüne bakarak konuşuyordu. Diğer kızlar gibi bilezikten, düğünün nasıl olması gerektiğinden girmedi konuya. Size bir şey sorabilir miyim? Dedi. Tabii tabii buyurun dedim. Bana namaz kılıyor musun demedi. Namazı kaç dakikada kıldığımı sordu. Mesela öğle namazını kaç dakikada bitiriyorsunuz dedi. 10-15 dakikada dedim. Memnun oldu. Bir yandan da şaşırmıştım. Çünkü bunları bana kimse sormamıştı. Sonra
birikmiş ne kadar paran var deyince eyvah dedim. Buraya kadarmış. Önceki görüştüklerim gibi konuşmaya başlayacak. Eyvah. 45 bin lira dedim. Peki paranızın zekatını veriyor musunuz? Deyince yanlış düşündüğüm için utandım. Evet veriyorum dedim. Konuşmasına ağır ağır devam etti. Başı öndeydi. Bakın, sizden önce 3 kişiyle daha görüştüm. Hepsi de zengindi. Güvendikleri tek şeyleri paralarıydı. Bütün konuşmaları paraya, zenginliğe dayanıyordu. Dine ait hiçbir bilgileri yoktu ve namaz da kılmıyorlardı. Size ilk sorum namaz oldu, çünkü namazı doğru olan zaten kimseye zarar vermez. Ailesinin hakkını gözetir, haksızlık yapmaz, yapamaz. Herkes için en iyisini, en güzelini ister. Kimseyi hor görmez ve ezmez. Böyle insanı bütün mahlukat sever. Mahlukatın sevdiğini de Allahu Teala sever. Allahu Teala'nın sevdiği kul ise makbul edilen kuldur. Sadece onu dinliyordum. Öyle güzel konuşuyordu ki. Devam etti. Sonra size zekatı sordum. Çünkü o parada fakirlerin hakkı da var. Fakirlerin hakkını gözetmeyen eşinin hakkını da gözetmez. Allahu Teala ondan nasıl razı olur ki? Ne kadar doğru konuşuyordu. Konuşmaları beni o kadar mutlu etti ki. Dünyalık bir şey istemiyorum diye sonlandırdı konuşmasını. Yan taraftaki kitaplığı gösterdi, okuduğu kitapları gösterdi. Görünce çok mutlu oldum. Çünkü benim okuduğum ehli sünnet alimlerin kitaplarını okuyormuş o da. Ben kızarıp terliyordum nedense. Elimdeki bez mendil iyice ıslandı. Benimse kıza soracağım bir şey kalmamıştı. Zaten sormadan her şeyi anlatmıştı bana. Son olarak annemle konuşmak istedi. Ben dışarı çıkmak için ayağa kalkınca elimdeki mendil yere düştü. Yere göz gezdirdim ama hayret, mendili bir türlü bulamadım. Neyse dedim, çıktım dışarı. Annem girdi. 10 dakika kadar konuştular içeride. Annem çıktıktan sonra izin istedik ve ayrıldık evlerinden. 2 tarafta birbirlerinden memnun olmuştu. Anneme içeride ne konuştuklarını sordum. Anneme nasıl davrandığımı, ailemle olan ilişkilerimi sormuş. Çünkü anne ve babanın razı olmadığı bir evlattan Allahu Teala razı olmazdı. Eve gidince konuyu babamla konuştuk. Çok sevindi. Abdest aldım, 2 rekat namaz kıldım. Biraz vakit geçirdim. Sonra birkaç gün önce gördüğüm rüya geldi aklıma. Elimdeki sabır kılıcıyla zorlukları aşmak nasip olmuş ve sonuca ulaşmıştım. Evet dedim, o rüya. Bugünden itibaren düğün hazırlıklarına başlayacaktık artık. Söz kesilip aileler arasında yüzükler takıldı. Düğün konusu biraz sıkıntılı olmuştu. Akraba tarafı çalgılı olmasında ısrar ediyor, bense dini yönden olmayacağını anlatmaya çalışıyordum. Ben yumuşak huylu oldukça onlar daha fazla üzerime geliyorlardı. Düğün çalgılı olurmuş onlara göre. Öyle cenaze evi gibi dualar edilip mevlit okutulmazmış düğünde. Ne yapacağımı şaşırmış ve iyice bunalmıştım. Defalarca bunun olmaması gerektiğini anlatsam da çalgısız olması gerektiğini
bir türlü kabul ettiremiyordum.

Bir akşam evde akrabalarla toplandık. Bu konu hakkında konuşuyorduk. Bir şartla isteğinizi kabul ederim deyince hepsi şaşırdı. Herkes gözlerini bana çevirmiş, ne diyeceğimi merakla bekliyorlar. Öldüğümde mezara benimle girecek olan varsa ve benim yerime hesap vermek isteyen olursa bunu kabul edeceğim. Kimse yüzüme bakmıyordu. Utandılar galiba. Bu konuda böylece kapanmış oldu şükür. Neyse, bir perşembe günü kız tarafıyla sözleşip düğün alışverişine çıktık. Nişanlım sanki yanımda köle gibi duruyordu. Ben ne göstersem olur olur ha beğendim diyordu sadece. Ya bir insan bu kadar mı mütevazi, bu kadar mı ince olabilirdi? Onun bu durumunu gördüğüm zaman ben en kaliteli, en güzel olan eşyaları alıyordum. Onu mutlu etmek için elimden geleni yapmak istiyordum. Günler böyle geçti. Nihayet Allah'ın izniyle evimizi döşemiştik. Her şey çok güzel gidiyordu. Ve nihayet, ah o düğün günü. Heyecandan ölecek gibiydim. Elim ayağıma dolaşıyordu adeta. Hamdolsun düğün de tam istediğimiz gibi oldu. Evliliğimizin ilk yılları diğer evlilikler gibi tartışmayla, kavgayla geçmiyordu. Biz İslam'ın etrafında birleşmiştik. Öyle büyük sorunumuz da olmuyordu. Eşimin zekasına, güzel ahlakına, güler yüzüne hayrandım. Onsuz zaman geçmiyordu sanki. İşteyken fırsat buldukça arıyordum, sesini duyunca daha çok mutlu oluyordum. Konuşmasında içimi rahatlatan bir tesir vardı. Bunu nasıl yapıyordu, bir türlü anlamıyordum. Eve gittiğimde her akşam beni güler yüzle karşılardı. O anda tüm yorgunluğum giderdi. Ben de yemek hazırlarken ona yardım ederdim. Sen otur lütfen, yorgunsun. Zaten akşama kadar çalışıyorsun der. Ben de içeri gidip oturuyordum. Neden biliyor musunuz? Onun üzülmesini hiç istemiyordum. Her ne isterse yerine getirmek için can atıyordum. Benden bir şey istesin diye gözlerinin içine bakardım. Arada bir arabamla gezerdik. Çok mutlu olurdu gezince. Yine bir gün gezdirmek için çıkıp arabaya bindik. Sürekli bana baktı o gün. Ve dedi ki, sabır çok güzeldir. Sabır insanı bu araba gibi ulaşmak istediği bir yere götürür. Merak etme dedi. Bir ürperti geldi bana. Neden böyle bir şey dediğini anlayamamıştım. Neyse, biraz gezip eve geldik. Birkaç gün önce yatak odasının kapısı bozulmuş, kilidi zor açılıp kapanıyordu. Geçen gün mahallemizde hırsızlık olayı olduğu için odamızın kapısını kilitli tutuyorduk. Bir haftadır eşimin midesi bulanıyor, bunun için de geceleri sık sık kalkıyordu. Benim uykum çok hafif olduğu için de hemen uyanıyordum. O da bana kıyamıyordu. O gece tekrar midesi bulanmış olacak ki kalktı. Kalktığını hissedip gözlerimi açtım ama uyandığımı anlamadı. Beni uyandırmamak için parmaklarının ucunda yavaş yavaş kapıya doğru ilerledi. Aman Allah'ım! Fakat o anda

nasıl hızlandı, nasıl terlemeye başladım anlatamam. Hemen yataktan kalktım. Gözlerim ovuşturuyorum. Acaba rüyada mıyım? Kapıya bakıyorum. Bu nasıl olur? Yatak odasının camından lavabonun ışığı belli oluyordu. Lavaboda elini yüzünü yıkayıp ışığı söndürdü. Ben de hemen yatağa yatıp uyuyormuş gibi numara yaptım. Yine kapıyı açmadan odaya girdi. Kalp atışlarım iyice artınca dayanamadım. Uyanmış gibi yaptım. Yatakta şöyle doğruldum, oturdum. Tatlı tatlı yüzüme bakıyor. Adeta yüzün nurlanmış gibi. Uyandığımı görünce, "Özür dilerim, seni rahatsız mı ettim?" dedi. "Yok yok, çıtını bile duymadım," dedim. Yine gülümsedi ve yattı. Böyleydik. İşe gittiğimde sürekli o anları düşünüp duruyordum. Bu nasıl olabilirdi ya? Akşamleyin eve gittiğimde zile basmadım ve kapıyı kendi anahtarımla açtım. Kapıyı açtığımda eşimi karşımda buldum. İşten geldiğimde kapıyı açmak için bekliyormuş o da. Selam verdim, elimi yüzümü yıkayıp beraber sofrayı hazırladık ve yemeği yedik. "Bugün neden böylesin? Bir şey mi oldu?" Cevap veremedim. Dün geceki olayı nasıl sorabilirdim ki? "Sana bir şey söyleyeceğim," dedi. Elimden tuttu, beni ayağa kaldırdı. Güzel gözlerinin içine bakıyordum. "Buyur buyur söyle," dedim. "Hamileyim," dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. O anda ayaklarım boşaldı. Düşüp kalmışım yerde. Yarım saat sonra kendime geldiğimde eşim yanı başımda. Yattığım yerden doğrulup eşime bakınca utanıp yüzünü yere çevirdi. Bu habere o kadar sevinmiştim ki anlatamam. Akşamları işten eve gelirken artık bebek eşyaları alıyorum. Gece yattığımızda eşimle hayal kuruyoruz. Çocuğumuz belli bir yaşa geldiğinde acaba hangi kitabı okutmalıydık? İlk önce namaz kitabından mı başlamalıydık? Neleri öğretmeliydik? Herkese lazım olan imanı mı okutsaydık? Yok halifelerin menkıbelerini mi anlatsaydık? Bunları düşüne düşüne gözüme öyle bir ağrı girdi ki eşime rica ettim. Bana dedim sesli olarak İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okur musun? 212. mektubu okuyordu hanımım. Bir ara gözlerimi açtım, elindeki kitap kapalı. Gözlerimi açtığımı görünce hemen kitabı açıp gözlerini kitaba dikmeye başladı. Anladım ki o kadar sayfayı ezbere okuyor. Mektup bitince durdu. "Mektubatı bu zamana kadar kaç defa okudun?" diye sorunca "Bilmiyorum," dedi. "Peki kitabı bitirmen ne kadar sürüyor?" "Bir hafta," dedi. Anladım ki eşim aynı zamanda manevi derecelere yükselmişti. Beni rahatsız etmemek için kapıyı açmadan çıkması da onun bir özelliğiydi, kerametiydi. O günden sonra eşime olan hürmet ve saygım daha da arttı. Bir evliya ile evliydim. Her yönden güzel bir insandı. İlmihal okuduğumda anlamadığım yerleri eşime soruyordum. Öyle güzel açıklayıp anlatıyordu ki hayran kalmamak mümkün değildi. Hikmetini bilmediğim en ufak bir davranışını görsem soruyordum. O da hemen açıklar, "İlmihal'in şu sayfasında yazıyor," derdi. Her haline sabrediyordu ve her haliyle de şükrettiği ortadaydı.
Eşimin birkaç kerametini daha görünce

artık ne pahasına olursa olsun bu konuyu konuşacaktım kendisiyle. Her zamanki gibi işten geldim. Yemek yedik. Konuyu konuşmak için eşimi karşıma aldım. Giderek büyüyen bir heyecanla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İslamiyet'in en ince kurallarına en güzel şekilde dikkat ediyorsun. Konuyu uzatmak istemiyorum. Dediğim anda eşim konuşmaya başladı. Sabır güzel şeydir. Sabrederken şükretmek daha güzeldir. İnsan her haline sabreder ve şükrederse Allahu Teala ona daha iyilerini ihsan eder. Artık ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Eşim de konuşmasını bitirmişti. O günden sonra ona olan davranışlarım daha da dikkatliydi. Onu kırabilecek her şeyden uzak duruyordum. Bir akşam annem aradı. Komşu kızının düğünü varmış 2 gün sonra. Düğüne beni de davet etmişler. Eşimle birlikte gittik düğüne. Her şey dinimize uygun düzenlenmiş. Erkekler ayrı, bayanlar ayrı bir bölümde. Bir akşam kendisine balkondan verdiğim Kıyamet ve Ahiret kitabı geldi aklıma. 10 dakika sonra küçük bir çocuk geldi. O kızın kardeşi. Babası işe giderken arkasından ağlayan çocuk vardı ya. Abi dedi, eğilir misin? Eğildim. Kulağıma ablasının bana çok teşekkür ettiğini söyledi. Ben vesile olmuşum onun bu duruma gelmesine. Bunu öğrenince çok sevindim. Tabii eşim hamile olduğu için fazla kalamadık, düğünden eve geçtik. Böyle güzel zamanlar yaşadık, neler neler. Aradan aylar geçmiş ve eşim doğurmuş ve bir tane oğlumuz olmuştu. Elhamdülillah, hayatımızdan çok memnunduk. Eşimle her akşam kitap okumaya devam ediyorduk yine. Eşime artık üstadım diye hitap ediyordum. O benim üstadımdı. Dünya ve ahiret saadetim için en büyük vesileydi. Geceleri rahatsız olmasın diye oğlumuz ağlayınca çocuğu alıp başka odaya götürüyordum. Böyle 2 yıl geçti. Oğlumuz büyümüştü. Eşim her fırsatta sabır ve şükretmemi telkin edip duruyordu yine. Bir zaman sonra hastalandı. Zamanımızın çoğu hastane köşelerinde geçmeye başladı. Eşimin hastalığı artmış, benimse elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bir akşam işten eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen o kapı açılmadı. İçeri girdim. İçeriden bilemediğim çok güzel bir koku geliyordu. İçeri girdim. Eşim yatıyor. İlk önce uyuyor zannettim. Ses çıkarmayayım. Uzun zaman uyanmayınca gidip uyandırmaya çalıştığımda vefat ettiğini anladım. O anda yıkılmıştım. İçim yanmıştı. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Annemi aradım. Ne olur gel. İşte böyle. Eşimi diğer gün defnettik. O kadar ilginç ki eve girdiğimde burnuma gelen o güzel koku şimdi mezardan geliyor. Her gittiğimde o kokuyu duyardım. Giremiyordum eve. Onu özlüyordum ben. Canım eşim, üstadım vefat etmişti. Söylediği gibi yapmaya çalışıyor, sabretmekten başka çare bulamıyordum. Her an aklımda. Aylar sonra eve girme cesareti gösterdim. Gözlerim dolu dolu
ağlıyorum. Balkona çıkıp sandalyeye oturdum. Dolunay vardı. Ali'nin beni aradığı o akşam geldi aklıma. O akşam da aynı dolunay vardı. Gözlerimden yaşlar akarak dışarıya çıktım. Doğru üstadımın, eşimin mezarına gittim. Saatlerce ağladım. Sonra arkamdan bir el omzuma dokundu. Arkama döndüm. Eşim nurlar içinde arkamda. Aman Allah'ım. Heyecandan hiçbir şey söyleyemiyordum. Tansiyon mu, baş dönmesi mi bilemedim. Gerisini hatırlayamıyorum, bayılmışım. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Kalktım, etrafa baktım. Eşimi gördüğüm anda sabret dediğini hatırladım. Evet, sabret demişti. Hemen camiye gidip abdest aldım. Namazı kıldıktan sonra dışarı çıkarken cebimde bir şey olduğunu fark ettim. Elimi cebime attım. Bu para değil. Ama ne? Ah! Mendildi. Eşimin evinde ilk konuştuğumuz zaman avucumun içindeki mendil ayağa kalkarken onların evinde yere düşmüştü ya, hani bulamamıştım. Demek ki eşim bulup saklamış. Mendilin bilmediğim şekilde çok güzel bir kokusu vardı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.

بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Allah'tır gerçek ilah, ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce, Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren selamdır. Güvenlik veren mümindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan müheymindir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınırım. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan

alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli, onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı,
bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzam

Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Kötülük isteyenlerin ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir. Ahmedi Camii Nameki Hazretleri.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.